0: Photo City sunar.
1: Saat 4.
2: Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
3: Photo City, hayatın her anında yanınızda.

17 Temmuz 2026 günlerden cuma, bugün haftanın son çalışma gününde yine günün en keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaşacak. Hepiniz hoş geldiniz. Haftayı şöyle güzel bir veda ile kapatabilmek adına enerjileri yüksek şarkılar 120 dakikaya yakın sizleri bekliyor. Önce

Dünya Kupası sadece bir futbol turnuvası değil, katılımcı ülkelere yönelik insanların algılarını, tutumlarını ve davranışlarını şekillendiren küresel bir kültürel, siyasi ve ekonomik de bir etkinlik oldu değil mi izlediğimizde bu yıl? FIFA'nın bu vitrin turnuvası ülkelerin markalarını oluşturabileceklerini, nüfusları geliştirebilecekleri ve ekonomilerini hareketlendirebilecekleri bir platform yaratıyor diyebiliriz. Bir takım sahadaki iyi performans göstermesine rağmen oyuncuları sağ dışında erişilebilir ya da ilgi çekici görünürse bu durum dünya genelinde ülkesi hakkında olumlu ve kalıcı da bir imaj yaratabiliyor. Buna müzik, moda, tasarım ve spor gibi yollarla küresel görüşleri şekillendirmeye yardımcı olan bir dış politika aracı olarak yumuşak güç deniyormuş efendim. Peki bu kupada nüfuzunu genişleten yumuşak güç olarak kazanan kim oldu? Detaylarıyla bakacağız, ayrılmayın.

Hanımlar beyler, Dünya Kupası'nı konuşuyorduk ve yumuşak güçten bahsettik. Nedir bu yumuşak güç? 2022 Dünya Kupası'ndan sonra Dr. Paul Widdop Manchester Metropolitan Üniversitesi'nden ve Simon Cevidik o turnuvadan çıkan en iyi 5 yumuşak güç kazanını yayınlamıştı ve bu yıl aynısını da 2026 yılı için yapmışlar. Widdop'a göre yumuşak güç karmaşık ve dağınık bir dünyada ülkelerin rakiplerinden ayrışırken belirli bir değer ve nitelikler dizisini yansıtmalarının en etkili yollarından biri olmaya devam ediyor diyebiliriz. Sosyal medya etkileşimi, takım ortaklıkları ve yıldız oyunculara dair veriler ışığında oluşturulan sıralama şöyle diyeceğiz ve başlayacağız. Ama öncesinde kısa bir müzik aramız var.

Norveç küresel dikkati çeken bir kolektif özgüven serisiyle 2026 Erkekler Dünya Kupası'nın yumuşak güç şampiyonu seçilmiş efendim. Ülkenin tılsımlı ismi ise Erling Haaland. Turnuvanın en ölümcül golcülerinden biri olabilir ama onun Viking savaşçısını andıran görünümü ve ABD'den Çin'e kadar küresel izleyicileri etkiledi diyebiliriz. Haaland bazen Norveç'in kürek çekme kutlamasına liderlik etti ve Norveç birlikteliğini vurgulamak için bir davul çaldı. Oyuncular ve taraftarlar yumuşak gücü birlikte yarattı diyebiliriz. Bir maç sonu röportajında Haaland, "Biz iyi insanlarız" demeye kadar işi vardırdı. Bu durumlar onları zirveye oturttu.

Hanımlar beyler, Dünya Kupası'nın öne çıkan başlıklarını inceliyoruz. Fransa var sırada. Bu milli takımın süre gelen yumuşak gücü diyebiliriz. Turnuva öncesinde Jack Mekus markasıyla yaptığı işbirliği duyurusuyla sinyali verilirken lüks hoşgörüden kaynaklanıyordu. Paris moda evi nefes geçici moda şovlarıyla biliniyor, biliyorsunuz ki Dünya Kupası sırasında da Fransız milli takımı da benzer bir itibar kazandı diyebiliriz. Michel Olis, Mbappe gibi oyuncular Fransa'yı küresel yumuşak güç sıralamalarının zirvesinde görmeye alışkın olduğumuz türden bir stil sergilediler. Fransa'yı izlemek Sen Nehri'nde bir gezinti ya da Şanzelize'de bir yürüyüşün futbol karşılığı gibiydi.

Hanımlar beyler, yumuşak güçten bahsetmiştik sizlere. Bu yıl Dünya Kupası'nın öne çıkan yumuşak güçlerinden bahsediyoruz. 2026'nın gerçek kazananı işte bunlar. İngiltere Dünya Kupası kadrosu duyurusunun temeli olarak The Beatles'ı ve Sarı Denizaltı motifini kullandı. Bu nostalji odaklı havalı duruş, oyuncuların Oasis'in 1995 çıkışından bu yana 22 milyondan fazla satan hiti Wonderwall'ı İngiliz taraftarlarla birlikte seslendirmesiyle daha da güçlendi. Bellingham stadyumların sıklıkla The Beatles'ın heyecat parçasıyla yankılanmasıyla bu müzikal anlatıyı da ileriye taşıdı diyebiliriz.

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, 90'ların moda trendlerinden bahsediyorduk. Cat Eye güneş gözlüklerinde sıra. Cat Eye gözlükler son dönemde değil de son birkaç yıldır hayatımızda. Yani aslında oldukça benimsedik ve modern formlara soktuk bu gözlükleri. Ama yine de hiçbir şey ne kadar vintage durdukları ve bir zamanlar 90'ların vazgeçilmezi oldukları gerçeğini değiştirmiyor. 90'lar diyoruz. 90'lara ait bir şarkıyla buluşturalım sizleri. Sonrasında buradayız.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

Güne dair en sevdiğiniz şarkılar sizlerle buluşmaya kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. 2026 kupasına, Dünya Kupası'na damgasını vuran ülkelerden bahsediyorduk. Belki de turnuva başlarken bu ülkenin varlığından bile insanların %98'i, %99'u haberdar değildi diyebiliriz. Kimden bahsediyoruz efendim? Yeşil Burun Adaları'ndan. Onlar da yumuşak güç listesinde 5. sırada yer almış. 500 bininin biraz üzerindeki nüfusuyla bu milli takımın ilk Dünya Kupası katılımıydı. Kalecisi Bozinya'nın annesinin ülkeye girişine izin verilmediğinde takım kendini uluslararası spot ışıkları altında buluyor ve kadının hikayesi küresel sempati topluyor. ABD hükümeti oğlunu izleyebilmesi için vize sürecini hızlandırıyor ve mütevazı takımın turnuvasına böylece zorluklar içinde zafer damgası veriliyor. Takım grup aşamasını geçmeyi başarıyor ve ülkesine uzun süre hizmet edecek bir türden yumuşak bir güç yaratıyor diyebiliriz.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşittir 9 metredir.

17 Temmuz 2026 günlerden cuma bugün haftanın son çalışma gününde günün keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Ben Tümerkan Söğüt, evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim efendim. Günün sevilen şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Onlara keyifli bir örnek daha bırakalım, sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, 17 Temmuz 2026 günlerden cuma dedik. Yurdun kıyı kesiminde Karadeniz yani kuzey kıyısının tamamında yağış etkili olurken bugün diğer kesimlerde hava sıcaklıkları epey bir yüksek diyebiliriz. Kuzey Ege'de de bu arada şiddetli rüzgar var, hatırlatmada bulunalım. Peki cumartesi pazar bizleri nasıl bir hava bekliyor? Doğu Karadeniz'de sadece yağış etkili oluyor. Belki cumartesi günü Orta Karadeniz'in bazı bölgelerinde yağış görülebilir. Ama cuma pazar gününe geldiğimizde sadece Doğu Karadeniz'de etkili olduğunu görüyoruz yağışın. Pazar planı yapanlara duyurulur efendim. Haftaya da Trakya'daki ve Doğu Karadeniz'deki yağışla başlayacağız ama hava sıcaklıkları yine had safhalarda olacak tüm noktalarda.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk, sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
8: Buralarda sensiz olmak çok zor. Bir tek şey için katlanılır, dönüşünün olması. Pek de gerçekçi değil ama bana nasipmişse olması.

Hanımlar beyler, festivalde bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Güzel bir haftayı daha noktalıyoruz işte şimdi sizlerle. Pazartesi yeniden yepyeni bir haftaya başlarken enerji dolu bir başlangıçta sizlerle buluşabilmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdi?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, kar. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yolları
7: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
8: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
7: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15. Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6934 6 694 47. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
10: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.

Yunanca'da bir laf var, ne diyorlar? İkali merap toprağı fenete. İzeste merap toprağı fenete. Şu anda dışarısı 26 derece. Gece boyunca da o nem, o sıcaklık gitmedi sevgili dostlar. Yedi bizi bütün gün nem. 25 derece şu anda sabah. Saat 8.14 gece sıcaklık 26 derece. 25-26. Bugün yine çok sıcak olacak. Allah dışarıda çalışanlara kolaylık versin. Güzel bir gün olsun. Güzel bir program olsun. Günaydınlar olsun. Hoş geldiniz radyoterapiye. Hoş geldiniz Radyo City'ye. Ve gelsin günaydın mesajları gelsin. Günaydın mesajları. Hey Larihtoliya. Riksel. Hasan Kaşıkçı abime günaydın. Hey Larihtoliya. Adem Ömer. Adem abi günaydın. Kuşlar gibi ikimizi bir. Mehmet. Günaydın kral demiş. Günaydın. Burak Molla kardeşime. Günaydın. Ahmet Ali Kalfa Pastanesi'ne günaydınlar. Kalfa Pastanesi. Özkan abi uyandı mı? Ekip uyandı mı? Dün o kakao yapıtı, çikolataya batırılmış incir tatlısını denedim. Muhteşemdi, çok güzeldi. Erkek incir tatlısı. Erkek inciri çikolataya bandırmışlar. Çok güzel bir şey olmuş. Çok tebrik ediyorum Kalfa Pastanesi'nin yaptığı her şey çok güzel. Her şey çok muhteşem oluyor sevgili dostlarım. Çok güzel bana trileçe yapmışlar. Dün trileçenin sonunu yedik halamla beraber. Evet, o lokumlar harika lezzetler. Kalfa Pastanesi ve profiterolün asıl önemli olan o hamurudur. O yuvarlak toparlak hamurunu İtalyan şeften öğrenmiş Özkan abi. O yüzden profiterol bir başka güzel oluyor. Özellikle o profiterolün hamuru bir başka güzel oluyor. Bir başka değişik oluyor sevgili dostlar. Kalfa Pastanesi. Adem Akraba. Davay kadar. Preş kadar. Haydi günaydın da kadar. Gökhan Karali. Nasılsın bakuşum? Günaydın. Nermin Beyhan ablama günaydınlar. Zülfiye Yılmaz. Günaydın. Ergin Kurcalı abi, ama attı günaydın bakayım ben de mi? Şaha bakayım günaydın bir. Nasılsın bir Gürdan Sali? Günaydın gülüm, gülüşün en karanlık günü bile aydınlatmaya yetiyor. Sen sadece güzel görünmüyorsun. Karakterin de en az görünüşün kadar etkileyici. Hadi bakalım kolay gelsin sana ve tüm çalışanlara demiş Gürdan Sali. Ben güzel görünüyorum ama karakterim çok boktan. Çok. Hep yalan söylüyorum size. Hep intraganda çeviriyorum. Hep para. Hep düşündüğüm şey tek şey para. Günaydın. Bizde gene tolu yağdı diyor Enis. Aman Enis demişim Yasin. Sen. Hay Allah sen. Ne oluyor be? Halil Çavuş. Express Market. Günaydın. Express Market'e günaydınlar. Halil Çavuş'a günaydınlar. Rinanayram. Efendim birçok kişinin aradığı her şey. Express Market'te Halil Çavuş'ta. A'dan Z'ye, İne'den İpli'ye her şey. İş ayakkabıları demirli 15, demirsiz 12 euro. 10 eurodan başlayan spor ayakkabıları, iş pantolonları 12 euro, iş yelekleri 10 euro, iş formaları 15 euro. Gürkan Nesno'nun dalgası Radyo City'ye, Gürkan Nesno'nun ayarlı 10 eurodan başlayan tam 25 çeşit radyo var Express Market'te. İskele çadırlar 125 euro Express Market'te, Satıköy'de. Hasan günaydın. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Ay mahvoldum balya taşırken. Nasıl taşıyor bu kızan balyaları derseniz, bakın Facebook'a bakın, Instagram'a bakın.
günaydın mesajına bakın. Bülent Yusuf günaydın. İlhan Musamili BMW Fabrikası günaydın. Mehmet Şerif günaydın. Tayfun Gülcan günaydın. Ekrem abi Nurşen abla günaydın. Sevcan Güven ablama günaydınlar ve Oksijen Çiçekleri günaydın günaydın günaydın. Nermi Beyhan Güner ablama günaydınlar. Güner ablama Güzel Çiçekleri'ne günaydınlar. Ahmet Fatma günaydın. Hüseyin Bircan, Selma S, Leblebici Hüseyin. Nasılsın? Hüseyin Leblebici. Ayla Bayram günaydın. Özcan Hasan günaydın. Ali İhsan Tanyolu, Taner Ülke, Ramazan Hüseyin, Ayşe Ali Babaoğlu, Reha Hasanoğlu ağabey, spor sana iyi geliyor demiş. İyi gelir insana spor. Hüseyin Rasim günaydınlar. Ben özellikle gece maçlarından çıkıyorum az sahaya. Çok iyi geliyor. Turgut Kur günaydın. Halil Benginesin günaydın. Selçuk Bekir Dobro Butro, Salih Mustafa ve Beygirleri Atlara günaydınlar. Taner Hasan günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Turgut Kurt günaydın. Cüneyt Sadık good morning. Köpek nasıl amca diyor Gökhan Karali. Köpek maşallah. Dün saat 3'e 4'e kadar yemek yemedi, sonra yemeğini de yedi. Suyunu da içti maşallah. Akşam havlamaya bile başladı. Hav hav hav hav hav hav diye. Kimin köpeği? Nay nay nay nay nay. Sen niye piyasayı kırıyorsun be Halil Aga? Ha? Sen niye piyasayı bozuyorsun be Halil Aga? 35 liradan karpuz satarak. Ha be Halil Aga? Senin karpuzların emin hangi kilerini 40 kileri kadar kütürdek mi? Kütür kütür, sulu sulu mu? Ha? Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Yapmasan öyle sen. Herkesin sattığı fiyatı satsana karpuzları sen. Günaydın. Gürkan kolay gelsin demiş Turan abi. Günaydın Turan abi, günaydın Turan abi. Biz DJ Mahmut tanımayız. Biz Gürkan Nesin olduğunu biliriz. Tanışamadık ama seni biliriz. Leyla tanıştı da ben tanışamadım. Ölüyorum fesatlıktan demiş Ayla Bayram. Kimmiş o DJ Mahmut kim be? Kim o DJ Mahmut be? Allah'ım yarabbim. Siz de tanışırsınız, yapacağız bir gene bir gece, bir eğlence. Aynur abla. Günaydın. Necdet abi nasılsın? Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Bizim plaka kişilere günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kuşlar gibi ikimiz bir. Erkan'a günaydınlar, Ekrem'e günaydınlar. Erdem'e, küçük Erdem'e günaydınlar. Hem de nasıl sulu sulu demiş Halil Çavuş. Kelek çıkmasın onlar. Nerenin karpuzu onlar? Apotinamalı ya da yine. Yılmaz Kasım. Günaydın Gürkan demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ameliyada karpuzu çok ünlüdür. İlk defa Yunanistan'da ameliyada da çıkar karpuz. Çünkü oralar sıcak oluyor. Çünkü oralar korontulu oluyor. Toprakları karpuz için çok uygun, çok verimli. Kum topraklar. Ameliyada da ilk defa karpuz çıkar. Sonra tüm sezon boyunca Ameliyada'dan karpuz gelir tüm Yunanistan'a. Hatta Zakynthos Adası karşıda Ameliyada'nın tam yan karşısında olduğu için Zakynthos Adası'nda çok güzel kütür kütür kütür kütür karpuzlar geliyor Lagaraz'dan. Kütür kütür kütür de kütür de kütür de kütür de. Bütün gece karpuz yiyorsunuz. Sulu sulu sulu sulu sulu sulu. Günaydın. Gürkan abi Vanya'dan yakışıyor elinde demiş Mustafa Hacı Mehmet. Benim elime herkes her şey yakışır. Benim elime her şey yakışır. Her şey yakışır. Köpeğin iyi olmasına çok sevindim demiş Gökhan Karali. Benim kadar sevinmiş olamazsın. Ben de çok sevindim. Maşallah maşallah maşallah ablam maşallah. Maşallah abim maşallah abim maşallah. Necdet abi maşallah. Kurcalı karpuzu birinci demiş. Ergin Kurcalı, Kurcalı karpuzu gibi olamaz bölgede demiş. Çünkü Kurcalı'nın toprakları da karpuza çok verimlidir ve uyumludur. Evet, aynen öyle. Yerli diyor Halil abi. Ben de yerliyim ama Karaköylü yerliyim. Sizin Kayseri'nin karpuzlar hangi yerli? Neresinden Yunanistan'ın? Bir kelek çıkarsa yerine iki tane veriyoruz demiş Halil abi. Halil Çavuş, bir tane kelek çıkarsa yerine iki tane ver yine. Anladınız mı? Bir kenek çıkarsa yine iki tane veriyorlar efendim. Şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Buradan da buraya, buradan da buraya, oradan da oraya.
Şuradan da şuraya, buradan da buraya bas, oradan da oraya bas. Burada günaydın, bilmem ne yaptım, bilmem ne yaptım. Sen niye sövüyorsun sabah sabah be? Sen niye sövüyorsun sabah sabah be? Oğuz, ne oluyor be sabah sabah? Sen niye sinirlerini bozuyorsun be kardeşim? Canım kardeşim benim. Güzel bir gün dileğimle günaydın kız hanım, huzurlu mutlu sabahlar, hayır neşeli programlar diyorum demiş. Hatice ablam günaydınlar. Rıdvan Bey abi nasılsın be? Seden günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Senin karpuzcun nette demiş. Ne demek nette? Benim karpuzcu nette ne demek ne be Yasin? Günaydın, hayırlı günler, kolay gelsin demiş Sinan ve Softa. Sinan Softa, SBS Consulting and Rent-A-Car. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

San Siro Kozmetik. Gümüşhane'deki her iki şubesinde de muhteşem çelik ve altın kaplama takılar var. Saatler var, küpeler var, bilezikler var, yüzük, saat, takı setleri var. Sevgili hanımlar, sevgili bayanlar, rakipsiz fiyatlarla, rakipsiz kalitede San Siro Kozmetik. 20 yıllık tecrübe kozmetik ve bijuteri alanında. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi San Siro, en iyisini San Siro yapıyor. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisini yapmaya devam edeceğiz diyor. San Siro sevgili dostlarım, bijuteri takı alanında da San Siro. Nerede kayboldu demiş, nette nerede kayboldu demiş Yasin. Ne diyesin bayansın be ya? Ne diyesin bayansın, anlamadım, ne diyesin? Sabah sabah canımı sıkıyorsun benim. Günaydın Gürkan abi, işi başında olan herkese kolay gelsin. Menetlerde tütün kıran enişteme, halama ve kuzenime kolay gelsin demiş Ömer Hüseyin. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ne diyesin bayansın sabah sabah? Ne karbuzsuz, ne neti, ne kaybolması? Kim

tamam uyandığımda beni de gözaltına alacaklar diye panik yapıyorum, panik ataklarım tutuyor. Son dakika Oğuzhan Uğur gözaltına alınmış. Bir defa uyandığımda beni de artık gözaltına alacaklar, kitabını alacağım, bir beni de almasınlar diye korkuyorum. Artık gözaltına alacaklar, kitabını alacağım, bir beni de almasınlar diye korkuyorum.

Ja? Ben olsam gider 10 yap da fazla verdim. Ben bir andan alırım. Kütürdek kütürdek. Kütürdek kütürdek. Günaydın bakayım bakarak öyle filozum. Sarıköy kavşağında karpuz satan bütün kızanlara sulu sulu kalimera demiş. Sulu sulu kalimera. Ama ne karpuz, ama ne karpuz, ama ne karpuz. Ama kütür kütür kütür kütür kütür kütür karpuzlar. Kızanlar da kütür kütür, kızanlar da kütür kütür. Oğuz çok fena Türkiye'lilere kızmış. Sövüp sayıyor sabah sabah. Ama ne sövmek, ama ne saymak. Ben Oğuz'u ilk defa böyle söverken görüyorum. Çok fena söyledi, kızmış. Ne oldu be Gomin Hanım'a geçemedin? Ne yaptın sabah sabah? Dün ne yaptın? Türkiye'liler seni engelledin mi?

günaydın. Kralım nasılsın, iyi misin? Güzel gün olsun demiş yani dal bayramı. Hello. Hello. Günaydın makyaj Erdan'ım. Günaydın. Makyaj sana çok yakışıyor. Ya. Makyaj yapınca doğuş gibi oluyorsun. Gözlerde sürmeler mürmeler. Fevziyim. Günaydın Gürkan kardeş, hayırlı programlar. Çok şükür memlekete geldim. Dün öncelikle sana hayırlı programlar. Avustralya'daki Rıdvan Bacanağım'a, Berlin'deki Şerif Bacanağım'a çok selamlar. Bayağı bir internasyonel oldu galiba bu mesaj. Seni dinleyenler herkese selamlar, hayırlı cumalar dilerim demiş. Fevzi abi sevgiler saygılar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz.

Dikkat köpek var. Hem çemkiri hem de kırtlığı. Ne kendiler öyle konuşuyor. Dikkat köpek var. Hem çemkiri hem de kırtlığı. Siz de dikkat edin. Hem çemkiriyim hem kırtlığım. Dikkat Gürkan Nesli oldu çıktı. Dikkat. Baba

İlaçlı da kuru temizleme, yaş temizleme, süet temizleme, fiyolojikos kasarizmos, yılların tecrübesiyle gelinlik temizleme, halı temizleme, vataniye temizleme, yorgan temizleme, İlaktida ve ekibine günaydınlar. Henkal Yancı 8 numarada, yeni yolda, yılların tecrübesiyle hizmetinizde İlaktida.

Selam Gürkan'cığım, ne yapıyorsun? Çok paracıyı mısın sen de? Best FM Hüseyin öyle diyordu diyor Entel Maganda. Ama o yıllar önceydi. Ama doğru söyledi, bildi. Para para para para para para. Dinim imanım para benim. Dinim imanım para. Gürkan abi sor bakayım Can'a. Ne zaman karpuz yiyeceğiz diyor Erdem. Can kim be? He? Banyacılar kralına günaydın olsun bakayım demiş Leyla. Nasıl kaldırayım ama gördün banyaları, he? Az banyo kaldırmadım. Ben yonca...

banyolesi kaldırdım, indirdim, yükledim. Bak nasıl tutmasını biliyorum banyoları ya. Hiç balya kaldırmıyorum. Bak balya böyle tutulur. Bak aynen böyle tutulur. Bu şarkı niye bitti pat diye ya? Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. İsmail bizi Batı Trakya'da Metin marka helvayla, Metin marka pekmezle, Metin marka tayinle tanıştırdı. İsmail. Maxi Sigorta İsmail yapıyor dağıtımını. Bakkallarda, marketlerde, pastanelerde. Metin. Rıfat Marketler. Uygun fiyatlı kaliteli alışverişin adresi. A kalite ürünler, marka ürünler. Gerçekten inanamayacağınız fiyatlarla. Rıfat Marketler'de Kurcalı Şubesi başarıdan başarıya koşuyor. Kurcalı Şubesi'ne alışveriş yapan herkes memnun. Geniş parkeyiyle, geniş reyonlarıyla, düzenli reyonlarıyla, müşteri olan saygısıyla, çalışanlar olan saygısıyla fark yaratıyor Rıfat Marketler sevgili dostlarım. Cam benim filoz demiş Erdem. Ben camdan bilmiyorum. Camdan bilmiyorum ben. Arada seni de dinliyorum demiş Yasin. Dün gittim aretini gördüm. Oradan geçerdim arabadan. Durdum, ne yapıyorsun be dedim. Dedi şimdi dedi bir müşteri gitti, bir müşteri gelecek dedi. Bana dedi bir tane surat ısmarla dedim. Surat dedi defikos olsa olmaz mı dedi. Şekerli dedi benim. Ben dedim şekerli şey içmiyorum. Gitmiş kendine pes pembe bir fikos almış. Pes pembe ama pes pembe, toz pembe. Bana da bir tane surat almış sağ olsun. Hoş taşmet, hoş taşmet dedim. Hoş dedim, kaç dedim, büyüğün geldi. Oturdum orayı. Hava da sıcak, sıcak, sıcak. Oh. İçtim bir suratimi. Azıcık öyle bakındım, bakındım. İşte. Hadi dedim, ben kaçıyorum şimdi dedim. Ay dedim, bay bay dedim, alo derçi dedim. Kaçtım. Sen dedim niye programları erken bırakıyorsun dedim. Bir buçuğa kadar yapardın. Dün bir dinledim seni, bir de bıraktın dedim benim programımdan sonra. Yasin çok canımı sıkıyor dedi. Ondan dedi erken bırakıyorum dedi. Yasin dedi çok canımı sıkıyor söyleyemiyorum dedi. Hep yazarmışsın, hep yorarmışsın onu.

Sen Almanya'da Türkçeyi de unutmuşsun. Vermedin mi tıraş yapsın seni diyor Yasin. Vermedim. Allah seni Türkçe'de ben. Vermedim. Benim sakin sos tıraşım duruyor yatağı. Laganas'ta beni yaptılar tıraş. Sürecan'a harmanları üçer üçer karsın demiş Erdem.

Cuhu. Nasılsın be? Cuhu nasılsın? Cuhu. Demek öyle dedi. Bak bugün hiç yazmayacağım demiş. Sen bugün onu dinleme, beni dinle. Öyle dedi. Çok yoruyor beni dedi. Günaydın oğlum, kolay gelsin demiş Neriman Sahiloğlu ablam. Bırakacağım onun yüzüne radyoyu bırakacağım dedi. Günaydın Neriman abla.

Bizim burada bir kedi var, yakıyı çok fena. Ben böyle kedi görmedim, bildiğin sarkoş demiş Erdem. Senden ötürü. Hayvan senden kapmıştırsın için sen de çok fena yakıyorsun. Ölen bile değil yani. O da ünlü oldu, bırakırmış şimdi. Tüm Avrupa tanıdı diyor Yersin. Kimi tanıdı tüm Avrupa be? Avrupa dediğin neresi be? Keşan, Tekirdağ, Malkara. Baba eski oraları değil mi?

Vay Oğuz çok sinirli. İlk defa Oğuz'u bu kadar sinirli görüyorum. Dün dedim gideyim, işim çıktı, gideyim Türkiye'ye bir şey almaya. Burada bulamadım. Keşan'a kadar bekledim, 1,5 saat 200 metre gidebildim. 200 metre gidebildim sadece. Gelin böyle işi dedim, çıktım kuyruktan. Gittim önden dönmeye, yaktım dörtleri, gidiyorum gittim ön tarafa. İnsan gibi yer istedim, dönmek için yeniden Eglatiye'ye olmaz deyi. Ben kaç saatten beri bekleyeyim diye. Sonra sağ olun 3 araba iyi niyetli bir abim yol verdi. Daha vermeyelerdi, arayacaktım polisi açsın yolu diye. Kaçayım. Hem sözde buraya gelenler kendilerini görgülü tutuyorlar. Tamam cahiller gelse de ne olacak sanki demiş. Oğuz Mehmet çok kızmış. Türkiye'ye gidememiş kuyruktan. Gidemediğiyle kalmamış. Dönmeye kalkmış. Dönmeye bile kızana izin vermemişler. Ama onlar birbirlerini yiyorlar kuyruklarda. İnsan bu sıcakta beyni sulanıyor kuyrukta. İnsanı döven olmamış. Sen dur bir sakinleş biraz. Bana da fotoğraf yollamış. Fotoğrafın ne olduğunu anlamadım. Burada bir girilmez tabelası var. Girilmez tabelasında sırada bekleyen arabalar var. Ben de şimdi ne oldu demedim. Anlamadım çünkü fotoğraftan. Oğuz'un sinircikleri boşalmış. Sinircikleri boşalmış. Günaydın zengin abim. İçi genç yaşı ihtiyar abim demiş. Emre Semerci ne? Dışım. İçim dışım. Dışım genç değil mi? Sinap Semerci inşaat. Gümüşe de. Sinap Semerci. Gelsinler temel kastınlar. Sinat Semerci inşaat. Ondan sonra binaya başlasınlar. Söz verdikleri zaman başlayıp söz verdikleri zaman da bitirsinler. Taş gibi binalar yapıyorlar. Temeli sağlam. Bina işi şakaya gelmez. Bina işini tecrübeli ustalara tecrübeli ekibe devredin. Sinap Semerci inşaat. Instagram'da Sinap Semerci inşaat olarak bulabilirsiniz. Bak sabah sabah internetçiler geldi gene bak soyunmuşlar. Bak soyunmuşlar üstleri çıplak bu sıcakta. Burada çukura girip çıkıyorlar. Girip dün de bütün gün buradadılar. Burada bu kutunun olduğu yerde ne yapıyorlar, neler bağlıyorlar anlayamıyorum. Hep buralara tel salıyorlar. Dünyanın telini saldılar. Kilometrelerce tel saldılar. Dün koca gidip bir sarı bir suline çıkarmışlar diyor toprağın altından. O sarı sulinayı kutuya bağlamaya çalıştılar. Öyle uğraştılar, böyle uğraştılar. Ter akıyor her yerinden. Koca adamlar göbekli. Gene geldiler sabah. Gökhan Karahali uykum geldi demiş. Tır oradan ben. Kenaneci sende. Edirne, Çorum,

Ömer. Günaydın Gürkan güzel kardeşim. Güzel gün olmasını diliyorum. Tüm dinleyicilerine sevgiler demiş Ayşe Mertoğlu ablam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Ayşe abla, günaydın. Ela dükkan köşe, esnaf Ayşe. Sesini duydum daha iyi oldum. Sen de benim sesimi duysan daha iyi olursun demiş Cuhu. Göstersene kendini, göstersin sesini, ses kaydı gönder. Resim gönder, fotoğraf gönder. Kimsin sen? Kimsin sen ben Cuhu? Ha? Niye saklıyorsunuz kendinizi benden be?

0: Ömer. Ömer. Günaydın yakışıklı artist. Demiş Tanju Halil İbrahim. Günaydın bal böcem. Günaydın. Günaydın. Günaydın güzel gözlüm. Yeşil gözlüm. Yeşil mavi mi senin gözlerin? Ben yeşile mavi gözü pek ayırt edemiyorum. Yeşil galiba.
1: Ya düşer ufa bir yana düşer.
0: Gidip baksana o Dubka'da ne yapayım tanışlar diye Gürkan abi demiş. Emre de bakayım ne yapıyorlar ben.

Bir dükkanın içine iki kişi girmişler. İnternetçiler. Habire solina takıyorlar. Sarı sarı solinalar. Mehmet Nasım abi, neresi burası be? Sen buraya tatile mi geldin? Ömer var. Vallahi ben de bilmeyeyim. Yeşil galiba demiş Tanju. Sen gözlerinin rengini bilmiyor musun? Allah bilir, sen parmaklarının ölçüsünü de bile bilmezsin. Yani ölçtüm hiç parmağını, parmaklarını. Ben her parmağın ölçüsünü biliyorum. Baş parmağım, işaret parmağım, yüzük parmağım, orta parmağım, küçük parmağım. Bir şey bildiğin yok senin.

Günaydın canım, aşkım benim. Bayılayım sana canım agam. Seni dileyim son ses. Tam sen bal böcelsin demiş Mustafa Zengin Furnoz. Ha? Haşmet'in böyle fanları var mı be Yasin? Ha? Bana yürümeyenler koşuyorlar, koşuyorlar. Koşuyorlar. Mustafa baktı karı bulamıyor. Çevirdi işi bana döndürdü. Aa, anteni bana döndürdü.

efendim benim borum tıkandı, ben borumu nasıl açtıracağım diyorsanız eğer, boru açan, çok iyisini yapan, güzel yapan, bu işi yapan dostlarımız var. Recep annesiyle babasıyla bu işi yapıyor. 7/24 hizmet veriyorlar. Gider borularınız, lan borularınız tıkandığında hemen geliyorlar, müdahale ediyorlar. Bir tane makine var, zırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
yapıyor. Tertemiz, şılıya şılıya boru içinde. O derece. Her türlü gider boruların satışını, silikonların, çeşme çeşitlerinin, evgelerin, diğer boruların satışını da yapıyorlar dükkanlarında. Andrea Papa'nda 3 numarada. Konsolosluğun arka sokağında Şükriye Market'in olduğu yerde hizmet veriyorlar sizlere sevgili dostlarım. Ve Şükriye Marketler'de Emirhan'ın kütür kütür kurçalı karpuzlarını bulabilirsiniz. Şükriye Marketler'de de bulabilirsiniz. Kütür kütür karpuzlar, kütür kütür karpuzlar, kütür kütür karpuzlar. İmamoğlu, elektrikli elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, çamaşır makineleri, buzdolapları, ısı pompaları, güneş enerjisi termosifonları, ilyakolar. Aynı şey değil mi? Aynı şey. Klimalar, satışı ve kurulumu, en uygun fiyatlar, program çıkanlara, çıkmayanlara hizmet veriyorlar. Yastıköy'de bizim Balıkçı Gökmen'in bitişinde İmamoğlu Elektrik. İmamoğlu Elektrik. Küçük parmağın kaç santim demiş Tanju. Dur bakayım, dur alacağım şimdi, ölçeceğim, söyleyeceğim.

0: Bak, bak metre elimde, bak, bak, bak. Çatır çatır çatır diyor bak.
1: Ellerim aman aman, duyuyor duman böyle.
0: 5M Professional Tool. 5 metre. 5 metre ölçüye. Duman böyle. Geldim geldim, çok hayırlı hap hayırlı günaydınlar demiş Nida. Günaydın, günaydın, günaydın. Zenginlerin evlerine çimçim döşeyen adam. Zenginlerin evlerine alttan sulama bek taktıran adam, takan adam. Nida, hangi zenginin evindeydin dün? Hangi ünlünün evindeydin?

sözde bilirdin şimdi ölçüyorsun papacı demiş Tanju. Küçük parmağım ölçmedim hiç. Haşmet kendi koşuya demiş Yasin. Ay senin haşmetine ben, ay senin haşmetine ben. Gürdel. Hilmi Şerif bu kaç atıyan

Günaydın Gürkan abi. Anneciğime her sabah tütünde çok severek seni dinliyoruz. İyi programlar diyoruz demiş Hatice Mustafa Ahmet. Günaydın anneciğim. Anneciğine de günaydınlar. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin.

Urfa sıra geceleri. Haşmet'e son 10 dakika kaldı. Gidecek varsa hazır olsunlar demiş Gökhan Karahani. 4 dakika kalmadı mı? Erling Haaland'ın menajeri Hijen Hasan beyefendinin demiş. Erling Haaland'ın menajeri Hijen Hasan beyefendinin evindeydim demiş Nida. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Zenginlik böyle bir şey. Zenginlik böyle bir şey.

Haydi hep beraber söyleyeceğiz, tamam mı? Ama önce bir sponsor sıkıştırayım ara yere. Just Green daha uyanmadı Ahmet. Yine gece maçı vardı herhalde bu kızların, ondan öyle. Gece çok maçlara çıkıyor. Sabahleyin de toplantım var deyip hepimizi kandırıyor. Pişt, sen benim gözüme baksana Ahmet. Fofikokuruk yaptım. Mendik alacak göz var mı? Hellas Brokat. Ölüm Brokat alanında 15 yıllık tecrübe Keşan'dan sonra. Şimdi artık Yunanistan şubesiyle hizmet veriyorlar. Hellas Brokat diye girin. Instagram'a bakın, inanamayacaksınız. Vay diyeceksiniz, bu brokat evleri bu kadar sağlam iskeletlerle, demirlerle mi yapıyormuş? Diyeceksiniz ki bu kadar uygun fiyata da nasıl yapıyorlar bunu diyeceksiniz. Şaşıracaksınız. Fiyatına şaşıracaksınız. Sağlamlığına şaşıracaksınız. Kalitesine şaşıracaksınız. Ne kadar kısa zamanda teslim ettiklerine şaşıracaksınız. Hellas Brokat, Hellas Brokat, Hellas. Günaydın Gürkan abicim demiş Ahmet kardeşim. Junior'um günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Agacım seni çok özledim, ondan yazdım bile. Kaç gündür seni dinleyemedim. Dün evveli gün mahvoldum. Taftata çıkarmaya gittim. Yanında başka kıyak lazımmış. Ben sadece eski taftatamla gittim. Candırma karısı bana çok bağırdı, kovaladı beni. Şimdi çıkarmayacağım taftata. Geçmeyeyim ben gümrükten demiş. Mustafa. Ama Mustafa'cığım sen dangalak mısın? Sadece randevu almadan. Sadece taftatadan gidersen. İyi candırma karısı sana tecavüz etmemiş. Ne dedi? Nasıl bağırdı? Söyle bakayım ne dedi? Uş kopros kilomu dedi. Ay senin hızların candırma karısını sen. Allah'ım yarabbim.

0: şeyi duydunuz mu? Şimdi ayın 19'unda bir maç var. İspanya takımında, İspanya'nın bilmem hangi takımında çok ünlü bir zenci futbolcu var. Daha yaşı küçük. 2018 yılında Messi bu kızana banyo yaptırmış. Leğende yıkamış bu kızanı. Messi. Şimdi de efendim 2026 yılında yılının 19 yıl sonra 2026 yılının 19 Temmuz'unda bunlar Messi ile karşı karşıya gelecek. Messi ile oynayacaklar. Böyle bir tesadüf olabilir mi? Siz onu biliyor musunuz? Ha? Biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Bilmezseniz ben size dileteyim onu. Ben de bu sabah dinledim, çok şaşırdım. Vallahi bak, gerçek bir şey. Hatta hemen şarkıyı bölüp dinletebilirim size. Hemen şarkıyı böleyim, nasıl olsa yapmadığım şey. Ben size onu dinleteyim. Bakın şimdi ne olmuş. Bak şimdi. Aç bakayım sesini. Bunu nereden açılıyor? Siz buradan açılıyor.
1: Arkadaşlar, bu doğru mu? Arda'ya dedim ki bu doğru olamaz herhalde yani. Fotoğraf karesinde Messi bir tane siyahi bir çocuğu yıkıyor küvette. Ve o çocuk kim çıkıyor? Bak, getir o görüntüyü. Bir çocuk var, bakın. Bu çocuğu yıkıyor.
0: Bak, kapkara bir zenci kızar.
1: Bu çocuk.
2: Bu çocuk İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal. Pazar günü Messi'nin karşısında finalde olacak. 2008 yılından bir kare. Barcelona'da oynarken, o zaman Messi ki çok genç, o da 20-21 yaşında. UNICEF'in, biliyorsunuz, Birleşmiş Milletler'e bağlı çocuk birimlerinden UNICEF'in yardım kampanyasında tamamen rastgele bir şekilde çocuklar geliyor, başvuruyor, seçiliyor. Babası Faslı, annesi de Ekvator Gineli, iki tane göçmenin çocuğu olarak dünyaya 2007 yılının 13 Temmuz'unda, iki gün önce gelen de Lamine Yamal, o fotoğrafta Messi'nin küvette yıkadığı çocuk oluyor. Aslında biz bu fotoğrafı 2-3 yıldır biliyoruz. Çünkü Lamine Yamal 17 yaşından beri 2-3 senedir Barcelona'nın A takımında 11 oynuyor. 2 yıl önce Avrupa şampiyonu olurken de kadronun en iyi oyuncusuydu. Bugün de finalde Messi'nin karşısına çıkacak. Bir numaralı cisi de var bunun. Lamine Yamal 19 numaralı formayı giyiyor. Lionel Messi o sezon Barcelona'da 10 numaralı Ronaldinho olduğu için 19 numarayı giyiyordu. Ve 19 Temmuz günü bu pazar, 19 yıl sonra 2007 yılında çekilen bu fotoğraftan tam 19 yıl sonra Lamine Yamal büyüyecek ve Messi'nin karşısına Dünya Kupası finaline çıkacak. Bu gerçekten böyle, hani derler ya İngilizler, can't make it up yani. Bunu şey yapamazsınız, bunu uyduramazsınız.
0: Bunu uyduramazsınız, düşünebiliyor musunuz? 2008 yılında yıkamış Messi kızanı küvette, bu zenci kızanı. Bu kızan büyümüş, Lamine Yamal olmuş. Ve 19 sene sonra 19 Temmuz'da efendim bu kızdan Messi'nin karşısına çıkacak. Messi'ne top oynayacak Lamine Yamal. Ya böyle bir şey olabilir mi? Sana bir topçu olarak soruyorum Tanju. Böyle bir şey olabilir mi? Ha? Böyle bir tesadüf olabilir mi? Ben de Tanju'yu yıkamıştım eskiden ama hiç karşılaşamadık demiş Yasin. Neresini yıkadın Tanju'nun sen? Neresini yıkadın? Yalan onlar, yalan. Türklerin uydurması diyor Gökhan Karahali. Gözüm çıksın yalansa. İki gözüm önüme aksın doğru. Gürkan Çaldır, yatuk yatuk yaspordayım demiş Erdal. Tuk yatuk yatuk yatuk. Mevlam bir çok dert vermiş. Ama şarkıları sırayla çalalım. Bu şarkıyı daha sonra çalacaktım. Bu şarkı benim olsun diye Muhasız ablam. Haydi biz devam edelim. Lamine Yamal Messi'nin karşısına çıkıyor. Sen beni yıkadın, sen benim abimsin, ben sana gol atamam diyeceğim. Lamine Yamal abi sen de demiş Ümit Şaban'la. Lamine Yamal işte be. Ne oldu? Ben de Lamine Yamal dedim zaten. Günaydın abi, madem Messi yıkamış Lamine Yamal'ı, Messi kızanın bamyasını kumpillendiği şeyini gördü. Kızan utancından Messi'ye bakamayacak demiş Hasan. Niye, senin kumpillerini gören herkese sen bakamıyor musun utancından? Ben de gördüm küçükken senin kumpillerini. Sen ondan mı bana utanarak bakıyorsun? Allah Allah. Allah Allah.

Hatta o zaman anlatmıyorlar onu videoda. Messi bunalıma girmiş. Bu küçücük kızandakiler kompleksle benimkiler elde edemiş. Ya. Hep bunalımlara girmiş Messi. O kızanı yıkadıktan sonra. Kızan zenci. Ne yapacaksın? Ne diyeyim ben sabah sabah benim eve? Yufka deyince, yufkacı deyince. Aklınıza gelsin. Aklınızda bulunsun. Efendim Trakya, Batı Trakya'da, Gümüşhane'de, Rodopi'nde, tüm bakkal ve marketlerde Rıdvan Feyiz Şeker gibi yufka, Trakya yufka sizleri bekliyor. Bu yufkayla yapılan gözlemeler, börekler harika oluyor, muhteşem oluyor. 10 numara, 5 yıldız oluyor sevgili dostlarım. Ah ah ah ah ah, nasıl karşılaşalım? Yasin futbolu bıraktı, ihtiyarladı diyor Tanju. Hiç sorma. Ela durmuş. Ela harmonista mı durmuş mu? Ela. Ben benim.

da. Ayla'da günaydınlar. Fistin Hanım günaydın. Cemal günaydın. Faros günaydın. Faros Fener'de. Fener'in en tepe noktasında, en güzel noktasında. Martı sesleri arasında. Pöfür pöfür eserken hava. Siz de o muhteşem manzara eşliğinde balık yiyin, et yiyin. Reçelli yiyin, pirzola yiyin. Karnınız toksa gidin sadece kahve için. Pasta yiyin, turta yiyin. Faros Fener'de. Faros Fener'de. Şaban Usta, Şaban Ahmet. Döşeme işlerinde usta isim sevgili dostlarım. Ayrı koyarlar. Koltuk döşeme. Kapitone koltuklar. Araba koltukları, araba taban kaplamaları. Uzun yılların tecrübesiyle bin bir türlü kumaşlarla San Siro'nun olduğu caddede, Lensel Sumatiko'nun yan karşısında, Büyük Parker'in olduğu yerde, Büyük Kilise'nin olduğu yerde sizlere hizmet veriyor sevgili dostlarım. Bu şarkı benim olsun. Neden bir çok dert vermiş. Ver gazı durmuş. Vergazı durmuş bak, prova yaparken bu şarkıyı da şeye alalım, durmuş. Bu şarkıyı unutma, iyi mi? Bana söylediği dinle de hatırla. Bu şarkıyı da ben Fadiye'sten okuyayım, tamam mı? İlhan, sen de unutma.

Çok güzel şarkı değil mi Durmuş? Vallahi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Tamam yavru kuşum demiş İlkan. Ha, unutmayasınız sakın. Bir de bir Muazzez Ersoy'un bir şarkısı vardı. Bu şarkı benim olsun, bu şarkı benim olsun derdi. Bizdeki Müren şarkısı mıydı oydu ne? Onu şimdi çatlıyorum, onu bulamıyorum be ya. Çok güzel bir şarkıydı. Ha akşam olur gizli gizli ağlarım. Vay vay vay vay vay, ne şarkıdır o da, ne de şarkıdır. Dur şimdi onu çalayım. Sizin biraz kafanızı karıştırıyorum değil mi? Yok zaten karışık kafa iyidir, karışık kafa iyidir. Akşam olur gizli ağlarım. Muazzez Ersoy çok güzel söylüyor bu şarkıyı da. Bunu da aldın listeye, tamam mı? Ha bakayım, bu şarkı bizim olsun. Dur yalnız, oradan dik, buradan buraya yap, böyle yap. Buradan böyle buraya yap, buradan buraya epikolojisi yap. Ha? Buradan böyle yap, arattır. Buradan böyle, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Bir daha. Burada bu şarkı benim olsun. Akşam olunca gizli gizli ağlayan var mı? Mutlaka olmuştur. Mutlaka olmuştur. Mutlaka olmuştur. Ben de çok ağladım zamanında. Çok ağladım, çok ağladım. Günaydın Gürkan, iyi yayınlar. Hemen teslim modellerimizde ayrıcalıklı fiyatlar için sevgili dinleyicilerinin bizimle iletişime geçmesinin yeterli olacağını hatırlatarak 2026 model RAV 4'ün bölgemize ulaştığını belirtmek istiyorum. Trakya genelinde tek resmi Toyota bayi olarak ilgilenen müşterilerimizi test drive için randevu oluşturmaya davet ediyoruz. Ioannidis Bros ailesi olarak sevgiler, saygılar. Ayrıca Hüseyin Çapuloğlu abimize selamlar. Biz Ioannidis Bros olarak kendisine sonsuz güveniyoruz. Gerek şirketimize ait araçları, gerekse de müşterilerimizin araçlarını gözümüz kapalı kendisine teslim ediyoruz demiş Fatma Hüseyin. Aynen ben de öyle. Ben biraz temkinli yaklaştım ilk başta. Dedim acaba dedim bu benim dedim arabamı dedim yapabilecek mi dedim. Ben bana arkadan vurdular da Fatma arkadan vurdurdum. Acaba dedim yapabilecek mi dedim. Onu yapmakla kalmamış. Arabamın üst lastiğini ben piyestikoyla yıkarken onu bozmuştum. Onu bile düzeltmiş. Şok oldum. Vallahi bile o lastiği bile bulmuş, yenisini takmış ya. Yani beklentimin çok çok üstünde bir performans sevgiledi Hüseyin Çapuloğlu ve ekibi. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin hepsine. Ayrıca Fatma yeni RAV 4'ün fotoğrafını da göndermiş. Pore fille bu. Kaç para be Fatma bu? Ne o RAV Tesera? Afiyet de gümüşüne de gidin görün. Rengine de bayıldım. Rengine de bayıldım. Yeşil desen yeşildir. Mavi desen mavidir. Murat Yeşili bu. Murat Yeşili. Ya hani yeşil Murat'tır. Murat Yeşildir ya. Heh. RAV 4. Pop pop pop pop pop. Plug-in hibrit elektrik. Plug-in hibrit benim araba gibi. Jandalar, mandalar, zandezler, mandezler, Toyota farkı. Toyota Ioannidis. Toyota Ioannidis. Toyota Ioannidis. Hayır ben. Lidl'ın direği vurdu arkadan. Tamcı bana. Günaydın güzel yurdumun güzel DJ'yi. Bu avgide günler geçmiyor. Gürkan abi al beni yanına yardımcı DJ demiş Tuğrer Tevfik. Oho, türlü türlü testlerden geçmen lazım yardımcı DJ olabilmek için. Senin o testlerden geçebileceğini hiç sanmıyorum. Sen git Vasilcik'le çalışmaya devam et, işsiz kalırsın. Var işkem olur gizli. Bu şarkıyı da alın repertuara. Duyuyor musunuz? Ahmet Ömer Hasan günaydın Gürkan abi. Meşe'de tütün kıran Şadi ablama eşi Enver abime çok ucu kolay gelsin demiş. Cuhu. Buradan şuradan şuraya, şuradan şuraya, buradan buraya, buradan da buraya tamam oldu demiş Cuhu. Oluyor ama. Görüyor musun ne güzel oluyor. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya basıyorsun. Hop oluyor. Günaydın Rev. Özcan Semerci. Bu şarkı benim olsun Rev. Son afro arabaları bir yıkıyor ama bir yıkıyor. Dün bir BMW yıkamışlar gene. Pop pop pop pop pop pop. Son afro evinizden işinizden alıyor arabayı. İşlerinize getiriyor bırakıyor. Çok da uygun fiyatlarla yıkıyor. Ahmet'in arabasını yıkadınız mı? Just Green'in. Özellikle senin arabasını söyledim Ahmet'e. Nedenini söyledi mi sana Özcan? Ahmet. Getirdim arabayı palavra mı attı bana?
efendim 18 euro. Bulunduğunuz yerden alsınlar, yıkasınlar, getirsinler 18 euro. Yıkama, getirme, götürme parası yok. 18 euro. Arabanın iç ve dış temizliği. Sonafro'da. Sonafro Sarıcı'ya giden yolda. Tren yolunu geçince biraz daha ileride solda mezarlık var. Mezarlıktan sonra hemen göreceksiniz zaten. Sonafro. Günaydın, hadi ne zaman satacaksın senin veren Volvo'yu? Alalım sana bir Toyota demiş Alimoğlu'na. Sen gördün mü yeni RAV4'ü? Ha? Rica ediyorum bu kısmı okuma.

dinleyiciler için sadece ve sadece 39.900 eurodan başlayan fiyatlarla demiş Fatma. 39.900 euro Toyota RAV4 için gerçekten muhteşem bir fiyat. Hakikaten öyle. Tarkan Berke günaydın Gürkan abi demiş. Günaydın. Günaydın. Nasıl testlermiş bunlar Baga? Tayfun bileyim mi bu testleri demiş Tuner. Tayfun sana anlatsın. Benim kriterlerim var. Oo, senin benim yanımda DJ olman için türlü türlü kriterlerim var arkadaşım. Türlü türlü kriterlerim var. Tayfun bile denedi geçemedi o testlerden. O derece. Çünkü onlar kumbine testi değil. Gürkan Nesnoğlu testi. Seher Seriyotis'e günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Elif Kara Osman benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Bana kilo verdiren isim size de kilo verdirsin. Günaydın Elif, günaydın Elif, günaydın. Sus Gürkan. Sus insanlar bir şarkı dinlesin.

0: taşa döndürdüm.
1: Lanet olsun sana. Lanet. Getirdi minibüsmüş. Hayır abi, nedenini söylemedin. Neden demiş Özcan. Just Green'in Ahmet'in ne iş yaptığını biliyor musun? Deterjan satıyor. Kimyasal madde barındırmayan doğal deterjanlar. Bebeklerin biberonlarını temizlemek için, bebeklerin eşyalarını yıkamak için ideal deterjanlar. O yüzden sen Özcan Utlu dedim, onun bebeği olacak yakında dedim. Sen dedim Özcan'a filoz ol dedim. Bebek doğunca ona satarsın onlardan dedim.

Gürkan abi, Meta Boris'in aparisyonu telefonu sopazarıncı. Nazo Meta Saboris'in ersi simara leo tanju. Ne refile? Minden sekiz sesi. Gürkan abi, senin yanında radyocu olmak için de test var mı? Asistanlı olayım demiş Erdem. Oho, hostelim olmam için benimle yatman lazım. Yatman derken yanlış anlamayın. Yatıp uyuman lazım benimle. Michael Jackson nasıl yatarmış kızan nereden öyle? Sana masal anlatacağım. Masal kitabı okuyacağım sana. Andersen de masallar anlatacağım. Sen uyuyacaksın, tamam mı? Artık uyuduktan sonra ne olur bilemiyorum. Kuşa.

Vay, ben küçükken şey vardı bizde. Ne yaptı onu bilmiyorum. Kayboldu gitti. 60'lardır. Haydi vardı foto roman olarak. Renkli, nasıl seviyordum onu. Haydi'nin hikayesi biliyorsunuz değil mi? Haydi Alp Dağları'nda, Almanya'da. Hani sonra Frankfurt'a gidiyor bir tane. Madam Susu teyzesi var. Ha teyzesi mi halası mı onun yanına hani. Lanet olsun sana. Hani Peter'le Heidi. Bir de arkadaşı var Peter. Dedesinin yanında yaşıyorlar.

0: Yorabiç.
1: Gustaro.
0: Gustaro. Gidin denize girdim şaldır şuldur şaldır şuldur Eurabiç. Gidin serinin yatın kumlara efendim şezlonglara Eurabiç. Fener'de. Gidin sandviçin tostiyin efendim Eurabiç. Ela Suleo. Gidin farkı görün farkı yaşayın. Hamburger yiyin. Efendim bir tek pizza dışında hiçbir ürününde domuz eti bulunmuyor. Bir tek karışık pizzaları varmış onda var dedi. Orasının sahibi. Diğer ürünlerin hiçbirinde domuz eti bulunmuyor. Rahatlıkla yiyebilirsiniz. Ve Agro Mixeroğlu'da 10 Euro'dan başlayan metrekaresi plakakler var. Lazer kesim harika. Muhteşem. Her türlü plakakler fayanslar inşaat malzemeleri. Duvar süsleri. Vitex marka iç ve dış boyalar, boyalar. Ve her türlü züccaciye ve nalbiye ürünü. Erol Agromix'te Çaymakıf köyünde bir inşaat marketi. Kocaman, içi ve dışı kocaman. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'tan da bulup takip edebilirsiniz. Sipariş de verebilirsiniz. Hatta sevgili dostlar. Mesaj yaz abi demiş. Özcan. Duymadın mı söylediklerimi? Hey al haplan erkenden günaydın. Haydi mi okuyordum ben? Bu da ne demiş Faik niye okumayayım? Haydi kadar güzel bir çizgi film var mı çocukların psikolojisi için? Ya şimdiki kızanlar hep savaş mavaş apık sapık şeyler seyredi dünya bu hale geldi. Ya bizim zamanımızda ne güzel Haydi vardı, Peter vardı. Haydi'nin dedesinin adı neydi? Ya ne güzel ne hoşuma giderdi. Temel Reis vardı, Safinaz vardı. Bizim zamanımızda Şirinler vardı. Ya

La lin la la la struf. La lin la la la la. La lin la la la la. La lin la la la la. Strofakia na mazdes. Alin la lo lo lo. Strofakia na mazdes. La lin la la la struf. Geçen akşam birisini gördüm. Huysuz Şirin var ya. Aynı Huysuz Şirin gibi. Kendi de pek şirin değil. Kim olduğunu söylemeyeceğim. Vallahi billahi bütün ortamın böyle bir negatif enerji verdi. Bütün gece. Huysuz Şirin aklıma geldi. Hani huysuz bırak. Vır vır vır vır vır vır vır vır vır vır vır vır vır vır vır vır. İnsanın içini yer. İnsanın içini yer. Yer bitirir insanı. Ay nasıl bir şeydi be ya. Vallahi billahi sen ya. Ver sen ya. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim ya. Ustara Rüfile Mekke'tenin. 4 çeşit çorba var sabahleyin. 4 çeşit. 4 çeşit değil, çeşitli çorbalar var. Saat 11'den sonra ev yemekleri var. Efendim düğünleriniz için, etkinlikleriniz için, mevlidiniz için harika fiyatlardan harika menüler hazırlasın. Mekke'tenin sizlere. Ve yarın akşam, cumartesi, yarın akşam. Sen, abi Ali... Sen niye Timuçin'e benim dedikodumu yaptın be? Temulan bir de Temulan dargınmış konuşmazmış demiştin sen Timuçin'e. He? Ha benim. Seni bana bak. Efendim yarın akşam Kalokyanino Festival Seyleri var 5. Gökçeler'de. Orijinal ton çıkacak. Diridakta, grup Diridakta ve After Party DJ Zeynep 180 tane çekiliş hediye verecek. En büyük hediye çeyrek altın. Fest 26 Celero. Yarın akşam. Ve Gustaro. Ne diyoruz? İmamoğlu. Hüseyin Çapuloğlu'ndan bahsettik az önce onun olduğu yerde hemen İmamoğlu yolun üzerinde Kalfa yolunda her türlü cenaze hizmeti her türlü cenaze malzemesi Batı Trakya'da bu işi yapan ilk insan onlar Erkan ve Erak İmamoğlu cenaze hizmetleri ve malzemeleri deyince aklınıza gelsin sevgili dostlar. Gürdan Salih Bulvar vardı diyor anlayamadım. Gargamel'e de çok kızardım abi koca burunlu ya kendisi de vardı o zaman demiş Hasan. Aynen öyle. Gargamel'i kimse sevmezdi zaten. Trump'ın zamanında ne vardı acaba demiş Alimolla. Ben de söylerken onu düşündüm onun zamanında ne vardı acaba delinin zamanında. Zır deli. Hayri dedesinin adı Hayri'ydi demiş Tanju. Hani Hayri'nin dedesinin adı Hayri miydi? Alman adı Hayri olur mu? Bizim zamanımızda Şirinlerin Gargameli, onun kedisi Azman vardı. Haymen vardı, İskeletor vardı. Hepsinin önemlisi büyüklere saygı, sevgi vardı demiş Nida. Şimdiki kızanlarda ne? De bu kadar dil var. Ne? De bu kadar dil var. Akşam gene yemekte yedik birbirimizi Selim'le. Yeğenimle yedik birbirimizi gene. Arda gene diyor ailede en akıllı en uslu çocuk benim. Benim herkesten aram iyi diyor. Senin dedim herkesten aram iyi dedim ama dün dedim bana dedim. Dünyanın lafını sordun bağırdın bana dedim. Fobiko'nun ağzından burnundan kan geliyor diye dedim. O kadar olur arada dedi. Ya. Arda şimdi gimnastriyoya gidiyor egzamaları azmış. Kızan bir soma yapmış bir ayda. Vallahi billahi hayret bir şey. Ne böyle pasları maslandı damarları mamarları çıkmış kollarından. Egzama olmuş. Demirlerden demiş doktora gitmişler dün Pepa'ya. Siz Pepa'yı biliyor musunuz? Dermatologuz. Mehmet Kara günaydın. Başkasıyla yapıyorum senin dedikodunu ama söylemem kim demiş. Aba deli bağırıyorsun radyoda kavgalıyım ben Temulan diye. Ben ne yapacağım senin dedikodunu demiş Alimolla. Sen demişsindir. Dün Alimolla Timuçin'le konuştum. Senden bir şeyler çevirmişsiniz siz. Söyledi bana. Haydi mi okuyordum? Ondan böylesin demiş Faik Tuzacı. Rocco'du galiba Haydi'nin dedesinin ismi demiş. Sen onu Rocco şifresiyle karıştırıyorsun. Faik Tuzacı.
Rocco'du galiba. Haydi'nin dedesinin ismi demişler. Onu Rocco şifre değil de

0: Bir mutfağı var, bir de bir salonu var. Başka yeri yok ki zaten. Salon falan hepsi aynı yerde. Günaydın abi, sen hazırla Arda'yı. DJ'le varışın. Ne de olsa ya da bizim çırağı hazırla demiş Ekrem. Arda toptan başka bir şey görmüyor onun gözü. Bir top bir de gimnastırıyor bugünlerde. Bir top bir de gimnastırıyor. Top zaten Arda'nın hayatı, yaşam tarzı. Ayşe abla, Nurten abla, Nurten abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.
1: Gustavus
0: Leo, aga sen bana akıl ver demiş Mustafa Zengin Furnoz. Hangi konuda akıl vereyim sana ben? Candırma karısı sana ne, nasıl bağırdı onu söyle bana, ne dedi? Ne dedi Gülcan'ca sana candırma karısı? Al taftatayı git değiştirme abi, kolay mı oluyor öyle o değiştirme işleri? Ben olsam iki de tokat atarım. İki tokat yanağına, bir de tekme kıçına. Ben olsam candırma karısının yerinde. Vallahi billahi sen. Randevusuz git taftatasından taftatasını değiştirme. Bu kadar kolay mı o işler be? Allah Allah. Fatih kardeşim. Şahin yufkası. 2015 yılından beri. Horyatik ezgepsiz. Efendim çok sevilen bir yufka. Ta Kavala'dan. Dede Ağaç'a kadar, Evrosin'e kadar bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. Koryatik ezgepsiz sevgili dostlarım. Mermer deyince, mermerci deyince, mermerci Erol aklınıza gelsin. Her türlü mermer işleri mermerci Erol'da. Mermer işinde yeni açtı mermerciyi Erol ama uzun yıllardır bu işi yapıyor. Erol Mehmet. Kapı, pencere, balkon mermerleri kesim ve montajı. Basamak kesim ve montajı. Çeşitli kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarları mermer kesimi. Efendim Sirkeli Basılıköy yol üzerinde Erol Mermerci sizleri bekliyor. Babaç Murat, Babaç Mer kardeşler, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler de. Gustavus Leo, uzun yılların tecrübesi, smart tasarım meleğinin olduğu yerde MO2 numarada Kırmahalle Cami karşısında hizmetinizde sevgili dostlar. Çok teşekkür ederiz. Ve Agro Servis. Lagorimo Dosse Agro Servis. Agro Servis'in kızanlarına, onlar iki ortak. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Efendim Agro Servis. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbulü ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları, markuşları özel makine ile yapılıyor. Cisiplerin hidrolik bukalarının silindirinin tamiri yapılıyor. Dizel su motoru tamiri yapıyor. Yağ satışı yapıyor. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmetleri de var. Eray Feyz ve Şakir Mehmet olarak Facebook'ta bulabilirsiniz. Kozlukepir'de. Sizlere hizmet vermeye devam ediyorlar. Elci Daikin Ahmet Mustafa. Elci ve Daikin Gümüş'ün ana bayi sevgili dostlarım. Fahme. Elci ve Daikin sizi üzmeyen markalar. Ayrıca program çıkanlara ve çıkmayanlara da yardımcı oluyor. Hatta programlara başvurmanız için, kendisi bu işi bildiği için, uzun yıllardır uğraştığı için size yardımcı da olabiliyor. Fahme. Zengin Ahmet, sorsana bakayım, tam anlayamadım, kadın candırma mı varmış ona, yoksa adam candırma mı karısı mı varmış diyor. Bağırmış kadın candırma varmış. Roberto Rafsanjani de olabilir demiş Tayfun Gülcan. anlattıma demiş, aga yazdıma sana demiş. Dur bakayım, dur. Ben sadece eski taftatamdan gittim. Candırma karısı bana çok bağırdı, kovaladı beni. Şimdi çıkarmayacağım taftaya, geçmeyeyim ben gümrükten. Ben gittim orada koca gün sıra bekledim. Herkesi içeri çağırıyor, beni çağırmıyor. Kaspan sona dedim. Ona geldim taftata çıkarma. Sordu bana kıyatlarım var mı diye. Ben dedim yok. Sadece eski taftatam yanımda, bir de eski resim vardı. Araba diplomasından bir de bu var dedim. Sonra hep bağırdı bana. Nerede yaşıyorsun sen dedi. Finge diye bağırdı hep. Şimdi bir daha gitmem. Taftata çıkarma. Candırma karısı çok fena diyor. Mustafa Zengin Furnoz. Ne dedi sana? Nerede yaşıyorsun sen? Finge mi dedi? Vay sen, vay bırak sen ya. Ama Mustafa'cığım

Sen niye öyle yaptın be Mustafa? Randevu alınmadan, randevu kapatmadan, efendim evrakların tamam olmadan, parabolu ödemeden hiç taftatan elini alıp çıkarttı. Yeni taftata çıkartmaya gidilir mi? Sana kimsecik söylemedim, anlatmadı mı bunu? Sen X-Series dediler, Rochises. Bana sorsaydın bari. Nurten abla günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bir de Pamela Anderson vardı, onun hikayelerinde güzeldi demiş Nida. Siz yalnız çok fena olmaya başladınız. Ben şimdi Faik Tuzacı özel bir şarkı çalacağım. Ha bakayım, ha bakayım. Hadi Faik.

Kadıncağız yorulmuştur. Bütün gün tafta da vermekle uğraştı. En son omuz tabak alıyor. Elinde bir tafta da bir de resimle gidiyor. Ben olsam ne yapardım bilemem. Ben çünkü parmakla kalmazdım sadece. Peki demiş.

0: Mustafa'cığım, sen Altaf Tatan evine git, Devletoğlu'na ya da SBS'e git. Sana tafta tayıcı randevu alsınlar. Ya da muhasebecine git. Senin muhasebecin yok mu Mustafa?
1: Fevgo makyaj.
0: Abi kardeşim sen git bir muhasebeci bul. Muhasebecin yoksa SBS'e git. Bizim Sinan'ı bul. Parasını ben ödeyeceğim. Git senin başvurunu yapsınlar. Sana randevu alsınlar. Ondan sonra git taftadan al sen.

Bitti mi? Ben şey çalacaktım ha. Hüseyin Ecevit'ten çalayım. Dün istemiş, söz vermişsin. Duydun mu sana benim dediklerimi? Ne anlamlı şarkılar koyduğumu sabah çok beğendim demiş Tanju. Allah'ım manyak. Balıkçı Hasan'dı sen. Ben ona takıldım, ona sinir oldum. Kırmızı balık tutacak. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç. Ayar. Ayarın faganası var. Cisipisi var. Toprak kazıyor. Efendim, çanları çelleri topluyor. Kökleri söktürüyor. Ayar. Ayarda boya çeşitleri var. Çok uygun fiyatlı iç ve dış tepe boyaları var. İnşaat malzemeleri var. Kiralık sandalyeler, masaları var. Arpa, mısır, buğday taneleri var. Büyük bir Selim köye girişinde ayar. Benzincinin yanında ayar. Mezarlığın karşısında ayar. Sevişen iki gence. İkişer ikişer al haplarını bugün demiş. Gürdan Salih. Para etmiyor artık. Para etmiyor. Ona da fayda etmiyor. Dün eczaneye gittim, bir reçetem vardı. Reçetemin ne olduğunu hatırlamıyorum. Kıza amkamı söyledim. Kız dedi ki 4 kutu Refakol var dedim. Dedim ben o 4 kutu Refakol aldım, zaten 2 kutu yazıyorlar onları. 4 kutu yazmış Celal sağ olsun. Ama şeyden aldım ben onları. Zakitos'tan aldım. Zakitos'ta şeyde... Laganas'ta bir tek eczane var. Oradaki eczaneden aldım. Orada yaşlı bir adamcık verdi bana hapları. Herhalde reçeteyi ekteresi yapmadı. Tekrar çıkmış haplar. Kendi kendime dedim, alsam mı almasam mı dedim. Bundan, bu Refakol, bu kadar Refakol'da ne yapacağım ben? Bana ayda, yılda iki kere falan lazım oluyor. Bağırsamla ilgili bir problemim var. Refakol antibiyotik, bağırsak için özel antibiyotik. Her neyse. Ya da şeyler için işte, ishal olanlar için. Bağırsak hastalıkları için diyelim. Her neyse, uzatmayalım. Onları ekteresi yapmamış adam bana verdi ama 4 kutu Refakol'u ben aldım. Dün 4 kutu Refakol daha çıktı. Hesapladım dedim, 8 kutu Refakol. Oh dedim, ne güzel. Çünkü antibiyotiği doktor yazmadan alamıyorsunuz. Baktım 2019'a kadar 2019 demişim. 2029'a kadar tarihi. Dedim ben bunları buzdolabına koyarım. Bunlar 2031'e kadar dayanır. Aldım onları da. Vallahi bile Zakir Dost orada Han Sarkoş, Hancı Sarkoş'la arasında. Ya ensacı da sarkoştu. Bana ne? Ekterisi yapmamışsın da ki. Hap içinde kaldım. Hap içinde kaldım. Kırmızı balık senin gözüne girsin Gökhan. Faik durum gittikçe kötüye gidiyor demiş Alimolla. Bugün eski cisipiye kaldık demiş Cemal. Yok kazok ya zararı. Yok zararı, eski her zaman yeniden daha iyidir bazı konularda. Ya

0: Cibelim.
1: Uzun bir şarkı koyayım. Kuşumu götüreyim. Kuşun yemi bitmiş. Yemini doldurayım, geleceğim. Ali, dün akşam balıktaydın. Ne zaman yiyeceğiz onları, ya da buzluğa mı koyayım demiş Faik Tuzlacı. Kırmızı balık tutmayasınız. Kırmızı balık aç dedim. Ben tavşanı, ben tasıya tut, tavşana kaç diyenlerdenim. Benim kadar hınzır, çıkarcı, paracı, maymun birisi yok bu dünyada. Tavşana kaç, tasıya tut, tavşana kaç diyorum ben. Ahmet, Just Green. Nerede bu Just Green, nerede be? Bu nereye Just Green? Günaydın Gürkan'cığım. Sana ve dinleyicilerine hayırlı bereketli bir gün olsun. İskeçe'de Gümülcine Sokağı'nda bulunan Master Travel bugün de uçak biletleri lüks konforlu araçlarıyla havalimanlarına transfer. Tempo Turizm'in İskeçe'deki tek yetkili ajantası olarak her gece lüks otobüsle İstanbul'a yolculuklar. Sadece 20 euro. Saat 10.30'da İskeçe'den hareket ediyor Tempo Turizm. Yunan adalarına uçaklı tatil paket seçenekleri, balayı tatil seçenekleriyle Ege ve Kapadokya'ya turlarla hizmetinizdeyiz. Şimdi tatile çıkma zamanı diyor. Cengiz, Travel Master Travel, Master Travel, Cengiz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hakikaten tatil lazım, tatile çıkma zamanı. Çok da geçe bırakmayın. Ağustos ayında da bırakmayın. Eğer çıkabiliyorsanız şimdi çıkın tatile. Ağustos'da o famos yine de. Master Travel'a Cengiz bu işi iyi biliyor. Cengiz uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyor. Biz Cengiz bizi Skiatos'a göndermişti. Bilmiyorum hatırlıyor mu? Genç bir grupla, kızlarla gitmiştik. Çok uygun fiyata çok güzel bir otelde kaldık. Otelin sahibinin annesi de Türkiye'liymiş. Türkiye göçmeniymiş. Bizim isimlerimizi görmüşler. Türk ismi olduğunu görünce bizi çok böyle özel karşıladılar. Kadın Türkçe konuşmaya hasret kalmış yıllarca. Bizimle konuştu, sohbet etti. Biraz fazla sohbet etti ama ne yapacaksın? Yaşlara saygı göstermek lazım. Sabahleyin o özel kahvaltılar, o özel yumurtalar, şeyler bize bir hürmetler, bir hürmet. Çok memnun kaldık Skiatos tatilinden. Cengiz göndermişti hatırlıyorum. Sizler de Master Travel'a gidin. Cengiz'le tatil yapın. Uygun fiyata kaliteli tatil yapın. Civelek, civelek, civelek, civelek, civelek, civelek, civelek, civelek, civelek, civelek, civelek. Master Travel İskeçe'de bana git çaldan hadi. Stuanusi'yi geçince Gümcüne'ye doğru giderken hemen biraz daha ileride sol tarafta sizin hizmetinizde Master Travel.

pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abi ve oğlu Alper'e çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Efendim pompa işi ustalık ister, uzmanlık ister. Uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyorlar. Pompa işinde uzman isim İbrahim abi ve oğlu Alper diyoruz. Bıyıklıköy'de yeni nesil traktörleri arabalara program yüklüyorlar, harita yüklüyorlar. Her türlü pompa işini hızlı ve ekonomik şekilde hallediyorlar. Günaydınlar, kolay gelsin onlara. Yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar. İmajın Nuran Hasan, süsleme deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Efendim İmajın Nuran Hasan uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyor ve Gümrücine'de şubesi olan, iki tane şubesi olan daha doğrusu, tek süslemeci İmajın Nuran Hasan. İmajın Nuran Hasan Kanarya 30'da, Otonos 8-16'da, Tatlı alt çizgi telaş 0807 Tatlı Telaş olarak Instagram'da da bulun. Süsleme üzerine her şey, süslemede biz de varız diyor İmajin. Dima Petras, Nurgül orada yağlar için sizleri bekliyor. Bugün biz büyük ihtimalle Nurgül'e gideceğiz, Nurgül'den yağ alacağız. Nurgül dinliyor musun beni? Nurgül! Yağ var mı? Un var mı? Helva yap. Helva yap, geliyoruz. Yağın var mı? Unun var mı? Helva yap. Soğuk sıkım, korona ekip kilya yağlar. 30 euro 5 litresi. 5 litresi 30 euro, bu kaliteyi bu fiyatı başka hiçbir yerde bulamazsınız.

Düşünmek çok zor. Huzur cenaze hizmetleri yeni açılan, Batı Trakya'da en son açılan cenaze hizmetleri Huzur sevgili dostlar. Domruköy'de hizmet veriyor Huzur. Huzur cenaze hizmetleri. Grafio Teleton. Cenaze nakil ve defin hizmetleri, yurt içi yurt dışı havalimanından cenaze nakil hizmeti, 7/24 hizmet, Domruköy'de sizin hizmetinizde. İsteyenlere telefon numaralarını tabii ki de verebilirim sevgili dostlarım, benden isteyebilirsiniz. Telefon numara akılda kalmadığı için yayında telefon numarası vermiyoruz. Ahmet Muzaffer abi, sevgiler, saygılar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

restoran çok baktık. Sıra keyifte. Nasılsın Maçiko? Bu sabah gene seni hatırlamadım değil mi? Gene unuttum seni. Sabahtan beri dinliyorsun gene. Gene Çiko demedim. Evet Çiko. Aklımda fikrimde hep sen varsın. Hülyalı rüyalı gözlerim var. Sevmemek mümkün mü seni? Şeylerim var Çiko. Evet. Evet Çiko Kalimero. Altan'a çok teşekkür ederim. Elektrik işlerinde Altan Batı Trakya'nın elektrikçisi. Çukur Kahve'nin hemen bitişinde Altan sevgili dostlarım. Elektrikçi arıyorsanız binanızın elektrik işleri için, evinizin elektrik işleri için, çakacaklar, fişler, prizler için, çanak antenler için, güvenlik kameralarının satışı ve kurulumu için Altan'ı seçin sevgili dostlarım. Dendraki Düğün Salonu. En güzel düğünler Dendraki'de yaşanıyor. En harika düğünler Dendraki'de gerçekleşiyor. Dendraki Düğün Salonu. Sizin hizmetinizde Şapçı'da, Şapçı'nın en tepe noktasında, en güzel noktasında. Yaz düğünleri serin serin olsun. Gidin Rasim'le konuşun. Rasim'in telefonu benden isteyebilirsiniz. Ve Giratos, Aratos köyünde Karacaoğlan'ın merkezinde Hasan tekrar günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Giratos'ta yepyeni bir ürün var. Böyle sarı soslu mustardalı çok güzel tavuk şişi var. Giratos'un bütün pizzalarını, efendim bütün yemeklerini, bütün lezzetlerini deneyin. Kalçınlarını deneyin.

Bırak aga, teyzemin kızı da teşim de aradı beni, o da bağırdı. Niye anlattıysın radyoda dedi. Şimdi bir gün onunla gideceğiz tahtata çıkarma. Başka karakola gideceğiz. Bana bağıran karıya gitmeyeceğiz. Allah belasını versin o bağıran karının demiş Mustafa. Anlatma radyoda. Bak teyzemin kızı. Teyzenin kızı dövecek seni, anlatma radyoda.

MK Rentekar, mktrerentekar.com internet adresi. Efendim, Yahya Bey, Seymen'den Yahya Beyliğe giden yol üzerinde MK Rentekar Instagram, MK Rentekar Facebook profili. Araba kiralama işinde günlük, haftalık ve aylık arabalar, çok iyi durumda, çok güzel arabalar MK Rentekar'da sevgili dostlarım. Erkan Mezarcı, Mezarcı Erkan, her türlü mezar yapım işleri, 24 yıllık tecrübe. Ertürbe, Baları Köyü'nde caminin bitişinde Ertürbe olarak, efendim, Facebook'ta sayfası da var. Ertürbe olarak Facebook'ta da bulabilirsiniz, oradan da takip edebilirsiniz. Erhan Dalı Mezarcı olarak da Facebook'ta bulabilirsiniz. Ali Toraman ve ekibi Yeni Yolda 25 numarada enerji istasyonu, klimalar, güneş enerjisi termosmanları, su pompaları, ev yenileme için kendi elemanları da var. Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisinde Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında Ali sizlere hizmet veriyor sevgili dostlarım. Ve klimacı arıyorsanız, klima taktıracaksanız, bugünlerde Ramazan'ın çok işleri var. Tam klima zamanı, klimalar arızalandı da geliyor. Klimaların satışını da yapıyor, kurulumunu da yapıyor Ramazan. HVAC Ramazan Kadri sevgili dostlarım. Psiktikos, Sinoantropos, Psiksi, Klimatizmos, Eksalizmos. Büyük iş yerlerin, büyük marketlerin, kasapların da her türlü işini yapıyor HVAC Ramazan Kadri. Kardeşime de günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar Bursa'dan. Ben Satıköy kızı demiş Necla Yılmaz. Günaydın. Günaydın Bursa'ya. Güzel Bursa'ya, yeşil Bursa'ya günaydınlar.

Maalesef Alimoğlu'la. Günaydın dostum, şarkılar süper senin gibi demiş Hasan Çanakkale. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim Just Green. Organik ürünler. Kimyasal madde barındırmayan temizleyiciler. Çamaşır makineniz için. Özel tozlar. Bulaşıklar için özel bulaşık temizleyiciler. Bebeklerin biberonlarını temizlemek için. Bebeklerin eşyalarını yıkamak için kimyasal madde barındırmayan ürünler bunlar. Just Green, Batrakya'daki bakkal ve marketlerde JUST Just Green olarak yazılıyor. Ahmet bugün nerelerde hiç bilemiyorum, yazmadı. Melek Vatansever günaydın demiş, günaydın. Mehtap İsmetoğlu günaydın. Gürkan abi nasılsın, iyi misin, kolay gelsin yayınlar diliyorum demiş. Günaydınlar Mehtap'ım, hoş geldin. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın dostum, selamlar, hayırlı programlar. Hayırlı hafta sonları. Kuryes Halkidiki'de çalışan tüm arkadaşlara gelsin demiş. Buradan da basalım. Seden. Seden'im günaydınlar, günaydınlar Halkidiki'ye. Kuryes'te çalışanlara günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Satıköy kızı Necla'ya selam, sor bakalım beni tanıyor mu demiş Halil Çavuş. Halil Çavuş, Satıköy kızı Necla'ya selam diyor ve karpuzu 35 leptaya veriyor. Yerli karpuz bunlar diyor Satıköy. Express Market, A'dan Z'ye, yeniden ipliğe buluyor. Her şey en uygun fiyatlar Satıköy'de. İş ayakkabıları demirli 15, demirsiz 12 euro. 10 eurodan başlayan spor ayakkabıları, iş pantolonları 12 euro, iş yelekleri 10 euro, iş formaları 15 euro. Gürkan Nesinoğlu'na ayarlı dalgası radyolar 10 eurodan başlayan fiyatlarla. Tam 25 çeşit radyo var. İskele çadırlar 125 euro. Karpuzda kampanya 35 lira kilogram fiyatı. Express Market'te.

Gürkan abi, antenimi sana ayarlayacağım. Nasıl ayarlanıyor diye Erdem soruyor. Satıköy'e gideceksin. Satıköy'de Express Market'e gideceksin. Tamam mı? Ondan sonra kendinden ayarlanık radyolardan alacaksın. 25 çeşit radyo var Satıköy'de Express Market'te. Tam 25 çeşit bulacaksın. Efendim şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Bu 20.6 megabayt, bu 20.6 megabayt, bu 6.6, bu 3.54. O zaman buraya basalım. Üzgünüm, tanımıyorum ben. 14 yaşında geldim Satıköy'de. Akrabam çok ama demiş. Halil Çavuş'u tanımıyorum demiş Necla Yılmaz. Ama Halil Çavuş'u tanımazsanız olmaz ki. Halil Çavuş'u herkes tanıyor. Express Market Halil Çavuş'u nasıl tanımıyorsunuz? Siz ne zamana beri gelmiyorsunuz Satıköy'e? Günaydın, misafirlerim vardı depoda. Şimdi katılabiliyorum demiş Ahmet. Ben yine dedim ne oldu acaba buna dedim. Acaba dedim ne oldu dedi, merak etmeye başladım. Ne oldu, güzellik adı mı kızanlar düğümünü müsünü? Enis Şerif. Aba Enis. Durdurun pazar encisi durdurun. Durdurun dünyayı ineceğim.

0: olmadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Sürücü kursu Enis Şerif.
1: Enis Şerif. Enis Şerif. Enis Şerif. Enis Şerif. Hamdan, hamdan, hamdan, hamdan.

0: Karpuzlar hazır tezgahlara girmeye neredeyse demiş Melih Ali. Melih, sen hangi tezgahta duruyorsun? Emirhan'ın kütür kütür, kütür kütür karpuzları. Hazır efendim, hazır. Taze taze toplanıyor her gün, öyle bekletilmiyor. Fotoğrafı gör demiş, fotoğrafı görüyorum, yüklemişler Agrotiko'ya. Kütür kütür kurcalı karpuzu. Kütür kütür. Bak, kütürtüsü buraya kadar geldi. Emirhan'ın kütürtek karpuzları. Emine Hasan günaydın abi, yayınlar derim demiş. Günaydın Emine'ciğim, günaydınlar. Erdal Bayram, bu hava çok güzel ya. Stavros çaldır kıralım demiş Erdal Bayram. Çok çabuk da teslim aldım. Bir saat içinde tertemiz yapmışlar koskoca arabayı. Çok güzel yıkamışlar vallahi dedi. İyi de bu koskoca arabaya 18 euro mu aldılar? Bu kocaman bu. Abi bu araba çok büyük ya be. Just Green. Sen o arabaya niye Just Green logosu yaptırmadın, takçı yaptırmadın? Kalimera kirye pazarancı, kalo sirtesli yotan juela. İzlediniz. Bir samutu paşanı pazarancı keyifse. Ben durmayam abi. Toplayan ben sadece demiş Melih. Ha, sen sadece toplayasın. Nerede be? O kızdan uyanmadı mı ta?
1: Sevdim.
0: O Emirhan kızan nerede? Efendim, Toyota Ioannidis'de son model Toyota RAV4 sergileniyor. Gidin yakından görün. Toyota Ioannidis'de 2026 model Toyota RAV4 geldi. Ve çok da güzel, çok da süper bir araba. Zaten RAV4'ü bilenler bilirler. Vallahi Alimolla, sana yakışır böyle bir araba. Sana bir RAV4 yakışır. Duyuyor musun Alimolla? Gir bakalım, bir bak bakalım, bir gör bakalım bu RAV4'ü sen. Bir de yeni bir Toyota Aygo var. Aygo X Hybrid. Dynamic Force. 19.670 Euro'dan başlıyor.
1: Aynen Bulgar.
0: Vallahi billahi o da çok güzel. O da çok güzel. Bütün Toyota'lar güzel. Bütün Toyota'lar harika. Toyota Ioannidis. Toyota Ioannidis. Uyandı bostanları sula ya o demiş. Geldi pazar günü bir yemek yiyelim abi demiş. Melih. Ama siz hep bostanlıkta karpuzlardasınız da yemeğe nerede yiyeceğiz? Yoksa yemek diye Ömer'in dürümünü mü yedireceksiniz bana? He? Ben gene alçak, gene GHR alacağım demiş Alimola. Yüksek arabanın hiç değeri belli değil. Yüksekten bakıyorsun herkese. Bir saat için pardon, onu okudum. Günaydın.

0: Ahmet Umverleşi.
1: Ahmet Devletoğlu. Elat Devletoğlu. Devletoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Evde hasta yatalak hastası olanlar Devletoğlu'na gitsinler, başvursun onlar. Evraklarınızı hazırlasınlar. Maaş için. Efendim engelli olanlar başvursunlar maaş için. Engelli maaşı için Devletoğlu'na. Yunanca bilmeyenler, özel kep niteliğinde herhangi bir sorunu problemi olanlar Devletoğlu'na gidiyorlar. Devletoğlu marka, Devletoğlu kalite, Devletoğlu şapçı, şapçıdan sonra Gümüşhane'de. Efendim Ayşe ablanın postancının olduğu yerde. Ve Devletoğlu şimdi de DEDAŞ'ta hizmetinizde. Devletoğlu her yerde. İnsanın olduğu her yerde, ihtiyacın olduğu her yerde Devletoğlu ve ekibi var. Oh ne iyi geliyor demiş Tanju. Ben Alimoğlu'na yeni CHR'ın fotoğrafını göndermiş.

0: Sana özel mangal yapacağım. Bugün cuma, tezgahı karpuz almaya gelen ilk 3 kişiye bir bostan doro demiş Meli Ali. Bugün tezgahı bostan almaya gelen ilk 3 kişiye bir bostan hediye. Cuma hediyesi. Cuma hediyesi, cuma hediyesi. Emirhan'ın kütür kütür karpuzları. Kütür kütür kütür kütür. Mangal yapacaksan gelirim ben, olacağımış. Atlar arabaya gelirim. Baklamam. Bizim de Yunanistan şefinden öğrendiğimiz profiterol topları demiş. Göndermiş. Vallahi bilmiyorum. Ben kafla şu ana kadar sizin profiterolünüzü yemedim. Yalan söylemeyeyim. Güzel görünüyor. Ama Kalfa Pastanesi'nin bu profiterol topları hamuru çok güzel, çok leziz. Bir de onlar bunu tam yazlık yapmışlar. Şekerini de fazla koymamışlar. Çok güzel olmuş. Hakikaten çok güzel olmuş. Sizinki de güzel görünüyor. Yalan söylemeyeyim. Göstermişsiniz videoyla. Baklavam. Bir de şu var. Kalfa Pastanesi. Mehmet geldi mi, dinliyor mu? Herkes dinliyor mu? İncir tatlısı yapmış, erkek incir. Yani erkek incirin tatlısı yapılıyor ya, şu yeşil incir. Onu çikolataya bandırmışlar, çok güzel olmuş. Tebrik ederim. Çok harika olmuş, çok âlâ olmuş.
1: Orkestra, orkestra.
0: Bildim değil mi diyor Çiko? Ya ben bildin de ben neyi bildiğini anlayamadım. Vay ne zarif öttürüye. Günaydın Hakan Bebiş Tolga. Vay ne güzel öttürüye, ne zarif zarif çalıyor. Vay ne anlamlı çalıyor. Geç sizin kasaptan topla etleri, gel ben de sana mangal yapacağım demiş Mahit Tuzacı. Bırak bırak bırak, seninle ilgili bir şey öğrendim bırak. Gözümden ince düştün sen bırak. Az önce bir şey öğrendim seninle ilgili bırak. Düştün gözümden bırak.
1: Kaynatasına Şaban.
0: Alimolla'yı her hafta çağırırmışım balık yeme, bana gene bir haber vermek yok. Vallahi billahi. Ali'nin hep işleri varmış, gelemezmiş. Oh oh, gelemesin inşallah, hiç gelemesin. Hiç gelemesin, yemeyesin o balığı. Asto bırak, asto bırak Faik, asto bırak diye. Asto bırak. 40 yıllık dostuna bile yaparsan sen... Kesin Çiko kazandı diyor Gökhan Karaylı. Karpuzu diyor. Bildin, sen kazandın karpuzu. Ben hiç torpil morpil yapmam. Hatta sen baklavamdan profiterol bile kazandın Çiko.

kazandı. Profiterol nerede diyor Çiko. Ben sana profiterol ne zaman alacağını söyleyeceğim, tamam mı? Profiterol benden sana hediye. Mehmet ne zaman İskeçe'ye gelirse getirecek profiterolü. Sen gideceksin, alacaksın, yalnız almamazlık yapmayacaksın, bana bak. Geçenki gibi o lokumlara benzemesin. Duyuyor musun Çiko? Sen payını kedilere veriyorsun. Senin payını kedilere veriyorum. Ali geliyor sana, gidemiyorum diyor. Ali geliyor sana, gidemiyorum diyor, diyor Faik Tuzacı. Ha? Ali geliyor sana, bana gidemiyor mu diyor. Bana öyle diyor, öyle yazıyor bana. Öyle yazıyor. Sor bakayım çıkıyor pazar, encizi kapatacağız mı düğününe? İyi fiyat yaptıracağım ona demiş İlhan. Anna! Say mı? Çiko! Düğüne pazarancız gelsin mi? Vay vay vay vay vay vay vay. Vay ne fiyakalı düğün olur vay. Vay vay Çiko vay. Gerda girme halin kalmaz oynamaktan. İnsan zaten düğünde çok yoruluyor, öteberidir. Üle büledir. Ay vay vay ne yoruluyor ne yor. Ben evlendim için 3 kere evlendim, boşandım ben biliyorum. Ay o düğünün yorgunluğunu anlatamam size. Ay ay. Tabii bunları kimse bilmiyor. Bunlar sonradan çıkacak. He ben zengin karaları kovalayayım. Haluk Levent öyle yaparmış. Duydunuz mu neler çıkıyor? Ya. Bir tane kızcağız varmış. Bir tane kadın varmış. Amerika'da çalışmış. 12 sene 4,5 milyon biriktirmiş. 4,5 milyon dolar. 4,5 milyon dolar nasıl biriktiriliyor? 12 sene çalışmakla onu anlayamadım ben. Ne iş yapmış bu kadın? Sonra gelmiş Türkiye'ye, demiş ben hayır işlerine gireceğim demiş. Tanışmış Haluk Levent'le. Seninle demiş Haluk Levent evleneceğiz demiş. Yemiş kadın paralarını. Halbuki yine Avrupa'da başka bir kadınla evliymiş. O da çok zenginmiş. Onu da paralarını yemiş. Ya ben de öyle yaptım. 3 kere öyle yaptım. 3 kere boşaldım sonra. Bundan sonra çıkacak beyinden. Şimdi çıkmıyor. Faik abim neden bir şey kazanmaya diye Tolga. Kazanıyor ya be. Nasıl kazanmıyor? Üçün birini kazanıyor. Üç hediye bir tanesi Faik'in. Bir de Rocco Şifredi de bir şey çalar mısın demiş Çiko. Faik'in zamanında dinozorlar vardı diyor Hüseyin. Entel Maganda Gürkan'ım Cuhu Necdet abi değil mi demiş. Hayır. Faik Şekerci günaydın. Kafam çok fena aga demiş.

Și cu acu se spedim un tip pe o ilhan. O ilhană ca n-acu se stipe. El... Herkes burada, bir afiyet olsun. Ben yüksek ihtimal yarın gelirim ama geç geliyorum. Sorun olmaz, haftaya erken geldiğimde geçerken bırakabilirim demiş. Olmaz, haftaya erken geldiğinde söylersin bana. Yalnız gene geçen gün gibi olacak, tamam mı? Apodiksi'yi kutunun üstüne yapıştıracağınız. Heh. Yoksa İforia'ya veririm bak sizi. 4 kere İforia'ya veririm sizi. Apodiksi kutunun üstüne yapışacak, para ödenecek. Profiterol gelecek. Sonra ben onu Çiko'ya verecek. Kaç paraya gelecek pazarlanacağız demiş Çiko. Sen merak etme babi, ben ödeyeceğim onun parasını ben. Ne olacağımış? 2000-3000 euro paradan. Ah. Sen hadi yeter. Biz İlkan Akan'dan öderiz onun parasını. Gelmezse beddua ederiz. Vallahi benim maşallah dedim 3 gün yaşıyor. Bir beddua ederim pazar incisi. Zurnası ötmez olur. Zurnasına fasile kaçar. Günaydın radyoların kralı demiş Halil Osman. Günaydın. Pazar

0: İnceğiz nerede yaşıyor İlhan? Selanik'te mi yaşıyor Pazar İnceğiz?
1: Seviyorum seni.
0: Mehmet, incir tahtası kimin aklına gelse çok güzel yapmışsınız. Akşam gene yemekten sonra, yemeği zaten fazla kaçırdım. Hayatımda ender defalardan bir tanesinde koç eti yedim. Timuçin nereden aldı kurbanlık ama çok güzelmiş. Kokusu yok mu var ama sarımsak varımsak biber koydum ben onu baharatlandırdım. Çok yedim ama. Ondan sonra halamla dedim hala dedim gel dedim bunlardan tadalım dedim. Biz tadarken zaten 4-5 tane incir tatlısı yedik. Ondan sonra hala dedim gel dedim çok da güzel dedim şey var dedim. Trileçe. Trileçeye bayılırım dedi. Zaten bir önceki akşam da yemiştik trileçeden. Kalanını da aldık tepsi önümüze. Yedik onu da. Ondan sonra dedim bir de dedim bu prakiler var dedim. Lotus kremalı dedim. Getir kız hanım onlardan da dedim. Onlardan da yedik. Ondan sonra ben gittim yattım. Banyo yaptım yattım ondan sonra. Ondan sonra Apple Watch çıkarmış bu gece demiş performansınız iyi değildi güzel uyuyamadınız. Kaç kere demiş %70 üzerinde 75 puan vermiş uykuma. Kaç kere uyanmışım. Ne uyanmayacağım. O kadar tatlı yersen ne uyanmayacağım. Nausa'dan diyor Mehmet Kara. Aa Apodi Nausa'yı ne? Edesa'dan diyor İlkan. Edesa'dan Nausa'ya yakın. 1500'e kapatırız diyor İlkan. 1500'e gelir diyor. Hepsi böyle sadece öttürecek mi? Yanında o karıyı söyle getirmeyecek mi? Karı sevemedim kara gözümü söyleyeni. Hani Yunancasını.
1: Dosye dosye dosye.
0: Aa öttür öttür insanın kafası şişer ben. Belirli bir şey sonra. Araya ben de girerim ben de çıkarım sahneye iyi mi? Astoliz Bayram ben Zeki Müren. Çiko'nun düğünü için çok özel bir kıyafet var aklımda. Çok güzel. Böyle kelebekli melebekli, telli melli, allı pullu. Böyle yüksek topuklu. Bir çıkacağım. Pop pop pop pop. Herkes gölgede kalacak. Ne pazarlayacağız, ne İlhan, ne Milhan. Herkes bağırışacak. Kızlar birbirlerinin üstlerini yırtacaklar. Gürkan, Gürkan, Gürkan diye. O derece. İlahi da kuru temizleme. Yaş temizleme. Erhan Kalyancı ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İlyas Ceda'ya. Efendim süet temizleme, döşek temizleme, viyolukos katalizmos. İlyas Ceda diyoruz. İlyas Ceda'ya çok teşekkür ediyoruz. İlyas Ceda. 25 numara, 8 numarada yeni yolda. Böyle çıkacağım sahneye. Yeni yolda hizmetinizde. Bir de herkese teşekkür edeceğim. Şimdi bir tane menajerim vardı. Menajerlerim iki oldu. Ya bir de Hasan menajerim var. Hijyen servis Hasan. Birisine bir şey olur mu Allah korusun menajersiz kaldırım. O yüzden işimi sıkı tutuyorum. İki tane diyetisyenim var. Doktorlarımı saya saya bitiremem ama en sevdiğim doktorum Celal doktor. Bir de böbrek doktorum var Hamdi. Hamdi ile Celal'i çok seviyorum. Onları bir ayrı seviyorum. Sizleri bir, zaten bütün branşlara gittim maşallah. Bir tek kadın doktoruna gitmedim. Jenerik onlara da gideceğim en kısa zamanda. Hani gitmedim demeyeyim diye. Ana bugün günlerden cuma benim çok işlerim var bugün. Ben bugün Gümrücüne'ye gideceğim. Nurgül'den yağ alacağız. Ondan sonra ben bugün saat 6'da 6.30'da Mehmet'le randevum var diş doktorumla. Dişlerimi kuşum her yerimi baktıracağım bugün. Çok çok bakımdan geçmem lazım bugün. Saygıdeğer dinleyicilerim, sevgidiğer dinleyicilerim, saygıdeğer dinleyicilerim, borusu tıkanan dinleyicilerim, borunuz tıkandıysa, borunuzu açtırmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Recep'e gidiyorsunuz. Recep annesiyle babasıyla Andrea Papandreou 3 numarada hizmet veriyor. Borusu tıkananlara hizmet veriyor. Efendim lağım borularını, gider borularını açıyor. Ayrıca dükkanlarında gider boruları, silikonlar, ev yerel lavaboları bulabiliyorsunuz. Andrea Papandreou 3'te konsolosun arka sokağında hizmetinizde. Durboğlu gördü mü diyor Enes Şerif. Ha? En derin Dur ne oldu kim be? Halanı gördün mü bu sabah? Kadına bir şey olmasın çok merak ettim diyor Necla Yılmaz. Görmesin. Kime diyorsun? Canlarım, ciğer... Yanlış yere yazmışsın.
2: Sağ olun benim. Aziz.
0: Ha, benim halam mı? Teşhine gittim kuşu götürdüm gördüm. Gümüşlüğe geleceğiz sen geç benden de demiş Ahmet. Yalnız gelmeyeceğim Ahmet'im bayağı. Annemle geleceğim halamla geleceğim. Yağ alacağız un alacağız helva yapacağız.
2: Sizleri. Sevgi, saygı ve muhabbet.
0: Ondan sonra geri dönüp azıcık dinlenip doktoruma yetişmem lazım. Yanlış yazdım sana değildi diyor Nişerif.

Bedacht Araballi Selim Üstman Beyefendi'ye, sevgili dostum armatör Türker Atakan Beyefendi'ye, benim her şeyimle yakinen ilgilenen özel doktorum Giresun Eşrafı'ndan Sayın Nahit Fındıkoğlu Beyefendi'ye, bu arada hızlı seferiyle ünlü sevgili dostlarım şoför Kamil ve Mavin Eşref'e ve her şeyim canım anneciğime huzurlarınızda teşekkürü bir boş bilirim efendim. Sağ olunuz, var olunuz.

0: yanaktan, zülfleri tel tel olmuş yanaktan, yanaktan.
1: Katından yedirmişsin tatlıları Gürkan Bey. Hadi iyisin, iyiymiş, sevindim diyor Necla Yılmaz.
0: Dudaktan, dudaktan, dudaktan.
1: Bunlar kalfa basar senin tatlıları. Hiç ki ne tansiyon çıkartıyor, ne şeker çıkartıyor, ne bir şey. Hiç. Yedikçe zayıflıyorsun, yedikçe zayıflıyorsun. Teyzeler beni çok seviyor. Kaçmak istemeyecekler. Getir bana onları, anlatayım deterjanları demiş Ahmet.

0: Hafize Ali. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.
1: Ciğerlerim, aşklarım, sağ olun, var olun.
0: Canlarım, ciğerlerim, aşklarım, sağ olun, var olun. Size her gün çaldığım bir şey var. Ben onu süper diye işaretledim. Böyle süper yazıyorum. Çıkıyor bilgisayara, süper. Bunu her gün çalıyorum size. Her gün ısıp ısıp temsil pilavı gibi önünüze sunuyorum. Haydi, haydi bamem. Haydi yarim neylemeli neylemeli. Güzel yarın gönlünü San Siro. San Siro takılarda da fark yaratıyor o. Yaratıyor o. Çünkü o San Siro. San Siro kozmetik 20 yıldır. Efendim takıda da fark yaratıyor. Çelik ve altın kaplama takılar. Küpe, bilezik, kolye, yüzük, saat, takı setleri. Özenle seçilmiş ürünler. San Siro farkıyla sizlere sunuyor. Rakipsiz fiyat avantajları. San Siro mağazalarına uğramayı unutmayın. 20 yıllık kosmetik ve bijuteri alanındaki tecrübeleriyle hizmetinizde. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi budur diyor San Siro. Ve sevgili dostlarım, San Siro King Tut'un karşısında, San Siro Büyük Parker'in olduğu yerde, Şaban'ın olduğu yerde, Lesas Umutko'nun yan karşısında Şaban. Şaban Usta da dayama döşleme işlerinde bir numara. Şaban Ahmet Şaban Usta bu işin uzmanı sevgili dostlarım. Bin bir türlü kumaş seçeneği. Benim kapitanım kumaşlar, kapitanı işler. Döşemecilikte yılların tecrübesi. Araba tavan kaplamaları, araba döşemeleri. Şaban Ahmet Şaban Usta. Lestal Sumatiko'nun yan karşısında.
2: Hoppa, kendime rakıp abim. Kolay gelsin. Hayırlı cumalar.
0: Yasun İker. Hoppa, sana da kolay gelsin.

Günaydın, günaydın, günaydın Batrakya'nın kralı Gürkan Bey. Sadık Şakir tüm çalışan kardeşlerimize gelsin. Cambaz Alüminas'tan herkese kolay gelsin. Gökçeler'den demiş. Cambaz Alüminas. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. İyi terapiler kolay gelsin demiş Fikret abi. Fikret abi uyandın mı, dinlenebildin mi? Günaydın.

nasıl bir ben? Çiko neresi burası bayım? Vay ne güzel, ne bakımlı çimler. Hangi köy burası? Oo ne güzel palmiyeler, malmiye şeyler. Bunlar neydi? Finikoidi bunlar, finikoidi. Teoria finikoidi, teoria finikoidi naftare. Teoria pramatayı naftare. Selam Cano. Şimdi baktım patronu Fikret abi. Şimdi baktım patronu Fikret abi Stodoko diyor. Ozan Mustafa. Selam. Selam. Stodoko'yu tanı Fikret abi. Şimdi baktın orada mıydı? Kalimera Ozan. Kalimera Ozan. Kalimera Ozan. Eremedin eyvah. Aysun Kalimera. Hoş geldin Aysun, hoş geldin Aydın Orkestra. Ve ne diyoruz? İsmail, Metin Elva. Batakya'daki vakal ve marketlerde sevgili dostlarım, Metin markasıyla tanışın. Sizler de Metin Elva ile tanışın. Metin'in pekmetine, Metin pekmezle tanışın. Metin marka tayin ile tanışın. Bakal ve marketlerde, pastanelerde bulabilirsiniz. Ooo Çiko. Çok güzel bahçesi var adamın. Çok özenmiş adam bahçesini. Kimin nerede, hangi köyde burası? İskeçe'nin ova bize doğru, bize yakın galiba. Bizim taraflarda galiba burası. Dağları Balkanları öyle göreyim sanki. Vay vay ne güzel burgulu burgulu yapmış ağaçlara adam uğraşmış. Oo yanlarım ağrıyor. Oo yanlarım ağrıyor. Rıfat Marketler, marketçilikte fark yaratıyorlar. Rıfat Market, benim harika fiyatlarla, harika market ürünleri, marka ürünler, her zaman indirimde, her zaman iyi, her zaman güzel, her zaman sizi memnun edecek fiyatlarla hizmetinizde. Evet, Kurcalı şubesinin kocaman parkeri var, kocaman reyonları var böyle, düzenli, tertemiz, pırıl pırıl. Hem kendisine hem de çalışanlarına saygı gösteren market. Saat 6'da kapıda olasın, Mehmet'le konuştum dün, biriyle randevum vardı ama kimdi unuttum diyor. Ama Gürkan dostumuz gelecek, hazır ol dedim. Ha ya bay ya bay değil unut, olduğunu unutmuş yancağız demiş. Benim olduğumu unutmuş mu? Aa. Ah sen şaşkın Mehmet'i sen. Saat 6'da mıydı, ben 6.30 sandım ha. Vallahi billahi 6.30 sanardım. Birinin randevu vardı ama kiminin olduğunu unuttum dermiş. Baksana sen be. Sanki herhangi biri gelecek. Batı Trakya'nın en ünlü radyocusu. Dişlerini baktıracak onu. Unuttum dermiş. Vazgeçtim gitmeyeceğim. Vazgeçtim gitmeyeceğim. Hınzırı Mehmet'i seni ya. Çişe dolu mastika. Bin bir çeşit tek adres. Rıfat Market. Rıfat Marketler bin bir çeşit tek adres. Bu akşam Zeynelli'deyiz, gel görüşelim demiş Turan abim. Yaşa yaşa. Vallahi gelirdim, şarkıcık falan da söylerdim. İyi olurdu düğünde. Bir şey demez düğün sahipleri herhalde. Ama yorgun olur muyum olmam, bugün bütün gün koşturmacalarım var, hakikaten işlerim var. Bakarsın hop diye çıkar gelirim vallahi. Hop diye çıkar gelebilirim. Selam agam, agam nasılsın? Uzun bir aradan sonra seni dinlemek çok güzel. İki aydır gece çalıştım, o yüzden sana hasret kaldım. Kısmetse bugün gün sana arabayla yola çıkacağız. Yolda olan tüm gurbetçilere selamlar. Allah kazadan beladan korusun demiş Gökhan Elimanoğlu. Selamlar Gökhan'ım, hoş geldin. Hayırlı yolculuklar. İyi tatiller diliyorum şimdiden. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Selam Gürkan abi, hayırlı yayınlar. Ben Nisan'la çalışmaktayım. Size çok selamlar demiş balıkçı Cimi Mustafaoğlu. Neyle çalışmaktasın? Nisan'la mı? Nasıl Nisan'la? Allah kızı
Ben de Toyota'la çalışıyorum Ioannidis'den. Ioannidis Bros Toyota RAV4 yeni geldi. Gümüşüne bayine. Gidin yakından görün. Gelin gibi araba, gelin gibi araba. Toyota RAV4 2026 model. Ioannidis Bros'ta, Ioannidis Bros'ta. Ödeme kolaylıklarıyla, ödeme kolaylıklarıyla. Rampi, rampi, rampi, rampi. İmamoğlu elektrik, elektrikli elektronik ürünler, beyaz eşyalar, harika ürünler, harika fiyatlarla İmamoğlu'nda sevgili dostlarım. Isı pompaları, klimalar, güneş enerji termosfanı, satışını ve kurulumunu yapıyorlar. Just Green, Ella, Justarı, Justarı, Justarı, Justarı. Kimyasal barındırmayan temizlik ürünleri, EcoCert sertifikalı temizlik ürünleri bunlar. Ve sevgili dostlarım, Batakya'daki bakkal ve marketlerde renkliler için, beyazlar için deterjanlar, yumuşatıcılar, bebeklerin biberonları için özel temizleyiciler ve aynı zamanda Just Green bebeklerin eşyaları için özel deterjanlarla hizmet veriyor. JUST Just Green. Lisan kardeşim ne demiş? Balıkçı Cemil Mustafaoğlu. Adı Lisan mı? Lisan mı çalıştın? Kardeşinin adı Lisan. Lisan. Yani dil. Öleyim mi Yasemin? Öleyim mi? Abi Çiko bizim bahçeden de çekirgeler içeri... Yani abi Çiko bizim bahçeden de çekirgeler içeri giriyor. Dün tam yattım uyumaya, yanımda sessiz sessiz sessiz sesli bir çekirge bağırıyor. O anki korkulan az kalsın altıma kaçırıyordum demiş Hüseyin. Ne diyesiniz siz be? Ne diyorsunuz, benim dengemi bozuyorsunuz be? Abi Çiko bizim bahçeden de çekirgeler içeri giriyor. Dün tam yattım uyumaya, yanımda sessiz sesli sessiz sesli bir çekirge bağırıyor. O anki korkudan az kalsın altıma kaçırıyordum. Ne demek bu şimdi be? Ama siz beni deli etme mi niyetlendiniz? Ne sessizi, ne sessizi, ne çekirgesi, ne çikosu? Kimin bahçesi? O çekirgeler niye girmiş? Kimin bahçesine girmiş? Neden girmiş? O çekirge neden sessiz sesli bağırırmış? Nasıl çekirgemiş o? Ay ben öyle çekirgeyim ben. Hayır ben öyle çekirgeyim. Ha? Ay ya Rabbim ya Resulallah. Ama Çiko bahçeden çekirge Çiko. Kusura bakma yanlış yazmışım, evet diyor. Lisan yani adı. Çek bakayım fotoğrafı, gönder bu lisanın bana. Kim koymuş onun adını Lisan diye? La havle ve la kuvvete illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma cuma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkma o bahçeden, çık çık. Çık. Çık o, çık o bahçeden. Bırak bırak bırak diye bağırıyor çekirge be. Bırak bırak bırak anacın sattım çekirgesi, insanın ödünü patlatır. Yarım hava, yarım hava, yarım hava. Ne oluyor burada be? Ne oluyor burada be? Sinapse Merci İnşaat Gümüşhane'de. Efendim bina dikmek isteyenler, ev yapmak isteyenler, temel kazma işlemlerinden tutun da binanın son kiremidine, son tuğlasına kadar onlar halletsinler. En iyi şekilde, en güzel hizmeti versinler. Sinapse Merci İnşaat olarak Instagram'da bulun. Telefon numaralarını görün sevgili dostlar. Eora Beach Fener'de. Fener'in en güzel yerinde. Serin serin sulara girin, denize girin. Gidin orada karnınız acıktığında yemek yiyin. Tost yiyin, pizza yiyin. Hamburger yiyin, hamburger yiyin. Eora Beach Club, Eora Beach Club, Eora Beach Club. Tabii kahve de içeceksiniz. Hellas Brokat, Brokat Evler. Artık Keşan'dan sonra, şimdi Yunanistan temsilciliğiyle hizmetinizde. Instagram'da Hellas Brokat olarak bulun, takip edin. Nasıl yaptıklarını, ne kadar sağlam demirler, iskeletler kullandıklarını görüp şaşıracaksınız. Diyeceksiniz ki böyle demirler kullanıyorum, bu kadar kaliteli yapıyorlar, bu fiyata nasıl yapıyorlar diyeceksiniz. Vallahi billahi. Mona Lisa'da 1270 tane gelinlik var. Bittikçe dikti, bittikçe dikiyor, bittikçe çıkıyor hadi Hatice abla. Mona Lisa'da canlı çiçeklerle süsleme, gelin yolu süslemesi, gelin masa süslemesi, gelin demetleri çiçekleri, gelin araba süslemesi, canlı çiçeklerle Mona Lisa, Tuzcuköy girişinde
sizin hizmetinizde. Ha, tabii öyle olacak. Tabii öyle olacak. Çiko. Osuruk'tan teyyare selam söyle o yâre. Bu çekirge meselesi de böyle bir şey işte demiş Duran abi. Lisan? Lisan diye isim duydun mu sen? Adaşımın Faik tuzucu, tuz adının çekirgeleridir onlar demiş. Faik şekerci. Abi. Ha. Ne var kardeşim? Ne oluyor? Ne istiyorsun? Seni Fener'de bulup ağzına muz vereceğim agam demiş Gökhan Halimanoğlu. Maymun muyum ben? Ha? Maymun muyum ben ağzıma muz vereceğim? Ben senin ağzına... Ben senin...

Oğlum Agromix. Erol Agromix'e çok teşekkür ederim. Çaymakıf köyünde. Metre karesi 10 eurodan plakarkler fayanslar. Hem de A kalite hem de lazer kesim. Her türlü inşaat malzemesi. Kum, çakıl, çimento, plakaki, fayans ne isterseniz. 1000 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürün. Vitex marka iç ve dış cephe boyaları. Duvar süsleri. Erol Agromix. Erol Agromix. Agromix Erol. Bu işin ustası sevgili sarım. Ve Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz. McCatering çorba çeşitleri, McCatering ev yemekleri, McCatering düğünleriniz, etkinlikleriniz, mevlütleriniz için her türlü menüler var. Gidin konuşun, görüşün. Sıcacık olarak hijyenik kaplarda ayağınıza kadar getirsin. McCatering bulunduğunuz yere getirsin bu güzel menüleri. Gökçeler'de cumartesi akşamı çok güzel bir festival var. Gökçeler Festivali. Geleneksel 5. düzenleniyor. Futbol sahasında olacak bu sene. Bu festival sevgili dostlar. Herkes davetli. Orijinal Ton, Grup Diri Dakta, After Party DJ Zeynep, Kalokerine Festival Selaru cumartesi akşamı. Cumartesi akşamı. 180 tane hediye çekiliş sizin olacak. Ve en güzel, en büyük hediye de çeyrek altın.

Gürkan kurabiyeler hazır. Dün bir dinleyicin Gürkan tatlısı istedi abi. Buradan o abiye de selamlar iletelim. Seninle özdeşleşti. Triçe istiyormuş diyor. Triçe istiyormuş. Gürkan tatlısı mı demiş Triçe'ye. Kurabiyeler her sabah programa başlarken bugünlerde evde süt kalmadı. Bak bugün ben Lidl'a da gideceğim. Oh oh oh oh. Hangi birine yetişeceğim ben? Her sabah çay yapıyorum. Çayla beraber sizin kurabiyeyle başlıyorum programa. Bu gönderdiğin kurabiyelerle, bu kokolarla, Hindistan cevizi kurabiyeleriyle. Mehmet. Başlamadım Fikret abi, başlamadım. Unuttum ben onu. Dur şimdi ben onu programa alacağım. Ben sana günleri yazacağım. Alacağım ben onu programa. Of. Of ya Rabbim, ya Resulullah.

Pazartesi'nden itibaren inşallah. Nasip kısmetse. Evet. Pazartesi yazıyorum. Çarşamba. Cuma. Ama bugün başlamadım. Pazartesi'nden itibaren inşallah. Kalyer kenar yapalım. Şu an yanımda dil lisan. Gitti buzlu buzlu frappe alsın içelim demiş balıkçı Cimi Mustafaoğlu. Gelince çek fotoğrafını gönder. Dominaki, dominaki. Çok merak ettim bu lisanı. Nasıl lisan bu böyle be? Kaç lisan biliyor bu lisan? Dominaki, dominaki. Kurbanikala, dominaki.

var yine yeni. Açılış haftaya demiş. İlhan fotoğrafını göndermiş köprünün. Bak nasıl çalışıyor da bak, takır takır takır takır takır takır sesler geliyor bak. Haftaya açılır mı Çotakız yapacak? Sanki kim bilir ne açılıyor. Sanki Boğaz'da köprü yaptılar. Sanki Çanakkale'ye köprü yaptılar. Bırak sen ya. Ta açılış yapma Protipurgoz gelecek. Allah'ım yarabbim. Altı üstü bir de Arnıköy köprüsü. Onu da 6 senede yapamadılar zaten. Bak bak bak çalışmalara bak bak. Bak. Bak agam nasıl deliye bak, deli cehennet var elinde. Yanıyorum Fuat abi. Yanıyorum. Kurban yıkanır.

günaydınlar. Imagine günaydınlar. Nurhan Hasan diyoruz. Ne diyoruz? Batı Trakya'da iki şubesi olan tek süslemeci Nurhan Hasan Kanarya 30'da, Otonos 8-16'da, süsleme alanında Batı Trakya'da iki şubesi olan fark yaratan süslemeci Instagram'da tatlı telaş 0807 olarak bulun, takip edin. Süsleme işinde Nurhan Hasan Kanarya 30'da, Otonos 8-16'da. Efendim şimdi birazcık dinlenelim isterseniz.

deyince, pompacı deyince, İbrahim abiye sevgiler, Alper'e sevgiler. Onlar Batı Trakya'da uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyorlar. Pompa işinde biz de varız, biz de fark yaratıyoruz diyorlar sevgili dostlarım. Ve son model yeni tezgahlarla bu işi yaptıkları için işiniz hem hızlı oluyor hem de daha ekonomik oluyor. Çünkü onlar zamandan kazanıyorlar. Zaman onlar için çok önemli. Çünkü çok işleri var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar. Son model traktörlerinizi, arabalarınıza diagnostik okuma da yapıyor. İbrahim abi ve Alper Bıyıklıköy'de hizmetinizde. Ve huzur cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri, en son açılan cenaze hizmetleri bürosu Batı Trakya'da. Cenaze nakili ve defin hizmetleri, yurt içi, yurt dışı, havalimanından cenaze nakli hizmeti 7/24 hizmetinizde. Domruköy'de hizmet veriyor sizlere sevgili dostlarım. Mermer deyince, mermerci deyince Coşkun İzmir ekibine çok teşekkür ederiz. Her türlü mermer işleri. Efendim, Susuköy'den Kozlar Dere'ye giderken dereye geçer geçmez sağda toplam ve perakende satışlar. Büyük binaların, evlerin her yerin mermer işlerini alıyorlar. Çok güzel çalışıyorlar. Uzun yılların tecrübesiyle. Taha'ya da günaydınlar. Mermerci Coşkun İzmir ekibine de günaydınlar. Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler Gümüncüne'de MU2 numarada Smart Tasarım Meleği'nin olduğu yerde Kırmahalle Cami karşısında. Onlar da cenaze hizmetleri bürosu olarak uzun yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veriyorlar. Günaydın abim demiş İlyas. Günaydınlar İlyas'ım, nasıl geçiyor tatilin? Bu ayın 25'inde geleyim Yunanistan'a. Gürkan abi havalar nasıl, iyi mi inşallah demiş. Ayın 25'inde Yunanistan'a gelince tam Ağustos'un şeyi sıcağı olacak. Havaların Ağustos'a nasıl olmasını bekliyorsun? Soğuk ve yağmurlu mu olmasını bekliyorsun? Allah'ım laf olsun torba dolsun. Ahmet Kondo günaydın abim demiş. Öyleyiz biz sıcaktan burada patlayız. Günaydın Ahmet, günaydın Ahmet, günaydın Ahmet, günaydın Ahmet, günaydın Ahmet, günaydın Ahmet. Bütün dengesiz dinleyiciler benimle, bütün deliler burada. Faik burada mısın? Yasu Melek, Yasu Melek, Yasu Melek, Yasu Melek.

başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

Max ayran, yaz aylarında ayran içmek çok önemli. Neden önemli? Çünkü vücudunuzun kaybettiği mineralleri, tuzu ayranla geri kazanıyorsunuz sevgili dostlarım. O yüzden ayran çok önemli. Ayran için, Max ayran için, lezzetli ayran için, harika ayran için Max ayranı seçin efendim. Max, maksimum kalite, minimum fiyata Max ürünleri Batraka'daki vaka ve marketlerde sevgili dostlar. Ve Enes Şeref'e de teşekkür ettik. Efendim turizm alanında faaliyet gösteren bir şirket var İskeçe'de. Cengiz'e de teşekkür edelim. Şimdi tatile çıkma zamanı. Efendim Tempo Turizm. Her akşam saat 10.30'da İskeçe'den hareket ediyor. Master Travel Tempo Turizm temsilciliğini aldı. Her akşam saat 22.30'da 20 euroya İstanbul'a gidiyorsunuz. Ve Yunan adalarına uçaklı tatil, o da diyecektim. Paket seçenekleri, balayı tatil seçenekleri, Ege ve Kapadokya turlarıyla hizmetinizde, uçak biletleriyle hizmetinizde, Master Travel İskeçe'de, Panagi Çaldari'de Faik. Faik diyordur şimdi, niye konuşuyor şarkının üstüne diyordur Faik. Tayfun Gülcan, Lorsen'e ve Tayfun'a günaydınlar. Good morning Lorsen. Teşekkür ederim ablam, yüreğine ağzına sağlık demiş Güner ablam. Sizin de kulaklarınıza sağlık hep dinlediğiniz için. Das Van Matutu Velaga Mezim Efeoluz diyor. Daha sonra bakacağım ona. Enes'im şu anda bakamıyorum. Tatil konusunda ciddi misin? Halil susuyorum, sustum Faik, kızma Faik'cim, kızma Adel Femu Faik mu Faik Faik mu esin Faik mu

Sayın dostlarım, başa gelen çekilir. Sabrın sonu selamettir midir bilemem orasını ama başa gelen çekilir. O yüzden başımıza ne gelecek hiç de bilemeyiz. Bugün iyi şeyler gelebilir, yarın kötü şeyler gelebilir. Daha yarın, daha bir gün çok daha kötü şeyler gelebilir. Allah kötü şeyleri de muhafaza eylesin hepimizi. Efendim, Dima Peças Nurgül'de zeytinyağları 5 litresi 30 euro. 5 litre zeytinyağını 30 euroya alıyorsunuz. Korona 2 pikiniye. En iyi zeytinyağı, soğuk sıkım zeytinyağı. 5 litresi 30 euro. Altan elektrikçi deyince Altan kardeşimiz Çukur Kahve'nin hemen bitişinde elektrik işleri. Çakacaklar, fişler, prizler, evinizin, işlerinizin elektrik işleri. Efendim, uydu antenleri, çanak antenler. Güvenlik kameralarının satışı ve kurulumu, yılların tecrübesiyle Altan Sani Devrim Elektrik sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz sevgili dostlarım. Ve ne diyoruz? Eğer evde hasta, yatalak hastanız varsa Devletoğlu. Eğer engelli maaşı için Devletoğlu'na başvurabilirsiniz. Evrakları Devletoğlu hazırlasın. Eğer Yunanca bilmiyorsanız, devlet dairesinde bir işiniz varsa, dilekçe yazmak istiyorsanız ya da Yunanca bilmediğinizden ötürü yanınızda birisini istiyorsanız, arıyorsanız size yardımcı olacak. Devletoğlu 12 kişilik dev ekibiyle hizmet veriyor sizlere. Devletoğlu, Şapçı'dan sonra Gümülcine'de, Ayşe ablanın olduğu yerde, efendim, Hüseyin abinin, Kostandiano'nun olduğu yerde, Kirya Kostandiano'nun olduğu yerde ve Devletoğlu şimdi de Dedaç'ta, Dedaç ve civar köylere hizmet veriyor. Devletoğlu, Devletoğlu bir marka, Devletoğlu bir kalite. Melek dostum, sana da kolay gelsin, sana da kolay gelsin, size de kolay gelsin.

kimse bilmez. İbrahim Tatlıses'in bilmediğiniz şarkılarından bir tanesi ama çok güzel türkülerinden bir tanesi. Sabuha albümü Kara Çadır Düzdedir. Saatler 11.26, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlarım. Ve Kalfa Pastanesi diyoruz. İnciri, erkek inciri çikolataya batırmışlar. Çok güzel ala olmuş. Çok güzel, harika, tam yaz tatlısı olan trileçe. Yugoslavyalıların ünlü tatlısıdır. Balkanların ünlü tatlısıdır trileçe. Kalfa Pastanesi'nde. Efendim, lokumlar Kalfa Pastanesi'nde. Kalfa Pastanesi'nde profiterolün kurabiyesi çok önemli. İtalyan bir şeften öğrenmiş onu. Lezzet ayrıntıda gizli Özkan abi. Lezzet tazeliğinde, lezzet formülünde gizli. Bu profiterolü sizler de deneyin. Sizin de çok hoşunuza gidecek. Siz de çok beğeneceksiniz bu profiterolü. Ve Fatih kardeşimiz, Fatih Trump'a Şahin'de üretilen harika yufkalar, ta Kavala'dan Dedaç'a kadar Horyatik ezgevsiz, saçta pişmiş yufka, böreklik yufka için Horyatik ezgevsizi seçin. Gürkan Bey, iyi hafta sonları Balafar'da Barbaros Garaj, hayırlı cumalar ve selamlar Hayrettin'e demiş Necla Yılmaz. Sanki ilk defa yazıyormuşsunuz gibi yazdınız da. Sabahtan beri haberi yazıyorsunuz ama Ekses Market'i tanımıyorsunuz. Bilmediğimiz mi, ne diyorsun sen demiş Faik. Sen bilirsin de İbrahim Tatlıses dinlemeyenler, yaşı küçük olanlar bilmezler bu şarkıyı. Sen koca hızbandırıksın. Koca kartlamasın sen. Senin zamanında don yoktu. Sen doğduktan 15 sene sonra icat edildi don. O kadar eskisin sen bu dünyada. Sana donsuz gidersin sen doğduğunda. Sen doğduğunda.

Emre. Emre tokatlarım seni bak vallahi billahi. Sayı söylüyorum. Malaka seni.

Eminem günaydın, iyi yayınlar Gürkan demiş Mehmet Ahmet. Günaydın Başbürekçim, başla Macuncum, Başbürekçim. Yasu, Gürkan Yaba, ben yaprak mızrakla ilkokula giderdim. Sus dinleyeyim, şarkıyı söyleyeceğim şimdi demiş Faik. Gürdal kana kana kana kana gülmüş. Efendim, ne derdim ben? Tinle kamere, filike filezmo. Yanadum kenar kenar sponsora ki sıkıştıralım araya birkaç tane sponsor. Ne, burada ne yazıyor? Burada onu yazıyor. Burada bu yazıyor. Orada yazıyor. Burada bu yazıyor. Efendim şurada da şu yazıyor. Klima deyince HVAC Ramazan Kadri. Siksi klimatizma olsun. Klimaların satışı, kurulumu, bakımı, gaz dolum işleri. Bakkalın, marketlerin, buzdolaplarının bakımı, kurulumu, gaz dolumu. Büyük işler alıyor. Büyük iş yerlerine, marketlere. Efendim dükkanlara hizmet veriyor. HVAC, Siktikos. Ramazan Kadri, Ekosis Oktoris Oktober 322 numarada. Sizin hizmetinizde. Giratos Aratos köyünde. Giratos'ta et döner, tavuk döner. Efendim çok ünlü bir şeyleri var. Çok tutuldu. Pidenin arasına sarı bir salça yapıyorlar. Sarı bir sos yapıyorlar. Onun üzerine içine tavuk döner koyuyorlar. Çok güzel bir şey oluyor Hasan. Çok güzel bir şey oluyor Karacalıköy Muhtarı Serkan. Karacalıköy Muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri. Giratos. Giratos, Giratos. Akustik Akende Komutan İşçiler. Honda Center karşısındaki yol 2531-0-27 numaralı telefonda Gümüşüne de. Akustik Akende Komutan İşçiler. Honda Center'in karşısındaki yolda dedik. İskeçe'de de Zarakis'in karşısında sizin hizmetinizde. Zarakis'in karşısında. Hem de ne kart? Bizden kart, bizden kart filo, bizden kart. Afu, herkes biliyor bu şarkıyı demiş Emre Semerci. Bak ben yayındayken bana WhatsApp'tan çağrı atma. Seni çok fena yapacağım. Bak seni çok fena yapacağım Emre. Bak bak bana dil de uzatma. Nasıl fena yapacağım falan deme, falan deme. Gelince seni vallahi billahi. Senin kafanı Stone Afro'nun duvarına duvarına vururum bak. Kızan. Aa, sen bana manya gidiyor be. Gitme babana maniye. Duvardan bu duvara, o duvardan bu duvara vururum vallahi senin kafanı.

Bu deli koleksiyonu büyütüyü hipopotam da eklemiş. Yakında oyuncakçı dükkanına çevirecek kralı demiş. Endişeli. Oyuncağızın kafacı sakat. O süngere baksana sen, mikrofonun süngerine bak. O sünger dedemin zamanında. Ben gittiğimde 20 sene önce vardı. 20 sene önce 10 senelikti. En azından 30 senelik o. Baksana sünger ne hale gelmiş. Allah'ım ya. Bir de zurna. Hipopotamı bırak, zurnası var bak. Bak bizim köye satıcı gelirdi. Salyaga poink poink poink diye öttürürdü. Ondan da var. Oh my god. Vallahi bile akıl büyük zenginlik. Akıl büyük zenginlik. Size yemin bile ederim. Dur İlhan, sana da yollayayım. Akıl büyük zenginlik, emin ederim. Bak çok ciddiyim bu konuda. Hakikaten ben de deliyim ama ben akıllı delilerdenim. Ben sadece programda deliyim. Programda da bu kadar delilik yapmam yani. Hani delilik yaparım da bu kadarını yapmam. Allah'ım yarabbim. Yok yok. Doktora söyleyeceğim, bu lambaları değiştirsin. Bir klarnet, bir zurna eksik. Bir de zurna hediye edelim ona. Zurna da öttürsün. Gürkan amca, günaydın demiş Timur Duman. Amcan öpsün seni. Amcanla yuvarlanın yerlerde siz. Timur. Kedi kedi olanı fare tuttum. Bugün tebrik ederim seni demiş Faik Tuzacı. Zaten senin tebriklerini almak için çalıyorum bu şarkıları. Bakarsın beni de balık gibi davet edersin diye. Canım çok balık istiyor. Canım çok deniz balığı istiyor. Çok deniz balığı istiyor.

Hayrettin abi. Halanın halanın çocukları mı bana yazanlar? Barbaros Garaj'la Barbaros Garaj diye tutturdular. Satıköylü. Necla Hanım. Artık sevmeyi de. Barbaros Garaj. Bazgaza. Kolay gelsin hepinize. Kolay gelsin hepinize. Kolay gelsin hepinize. Artık sevmeyi denem. Oo, yeter demiş Gökhan Karali. Kaç dakika var? 4 dakika kaldı mı? Yukacı sen onu hesapla.

Şimdi İbrahim Tatlıses çalarken ben ne yaptım biliyor musunuz? Aralarda hep iş yapıyorum. Yemek yedim. Program boyunca çamaşır makinesinde Just Green'le yıkadım. Çamaşırlar vardı, onu serdim. Efendim işte bir ara gittim puşu falan götürdüm ve bir şeyler yapıyorum. Bulaşık yıkıyordum. Air fryer yıkıyordum. Balık kroket kızarttım. Düşünürken dedim ki bu kadar güzel şarkılara imza atmış bir adam nasıl beyinsiz olabilir ki, bu hallere düştü. Parasız kaldı, pursuz kaldı. Bir sürü kızan yaptı. Hayır, kendi özel hayatı ne kadar şey değil mi? Hakikaten ne kadar dağınık, ne kadar... Dedim belki de dedim bizim insanlar çoğu o yüzden İbrahim Tatlıses'i sevmiyorlar, dinlemek istemiyorlar. Oysa çok güzel şarkılar okudu, çok muhteşem bir ses. Hakikaten muhteşem bir ses ama insanlar biraz kişiliğe de bakıyorlar herhalde. Mesela Bülent Ersoy'un da bakıyorum eski performanslarına, eski şeylerine. Hakikaten çok güzel bir ses ama kişiliğinin dışında şarkıları son dönemde özellikle son 5-6 yıldır iyice şarkıların içine ede ede okuyor. Artık okuyamıyor zaten, yaşlandı. Böyle insanlar hem kişilikleriyle hem de sanatıyla, sesiyle kendilerini sevdirebildikleri zaman o zaman başarılı oluyorlar. Mesela Barış Manço büyük bir ses değildi. Barış Manço'nun sesi öyle güzel bir ses değildi ama büyük Barış Manço 7'den 70'e herkesin bildiği, herkesin sevdiği, ölümünden yıllar sonra bile o öldüğünde hayatta olmayan çocuklar bile 20-25'li yaşlara geldi. Kaç sene oldu Barış Manço öleli, halen Barış Manço'yu herkes biliyor. Barış Manço şarkılarını herkes söylüyor. Barış Manço'yu herkes sevgiyle, saygıyla anıyor. O yüzden adam olmak önemlidir. Ahlaklı olmak önemlidir. Kendini hem sesinle hem de yaptıklarınla, kişiliğinle sevdirebilmek önemlidir. Neyim demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin demiş Timur. Ya sen yaşlanınca o karın kasların öyle fetes fetes mi olacak sanıyorsun? Ha batıram oğlum. Haksız mıyım Tanju? Tanju haksız mıyım? Devam et abim, camlarda silinmek istiyor çok batık demiş İfaik Tuzacı.

0: Haklısın Gürkan abi, %100 ben hak vereyim sana demiş Tanju. Haklıyım. Haşmet'i gördün mü? Haşmet'in aletlerini, enstrümanlarını gördün mü? Ha?
1: Gülümse biraz. Ha? Gözleri.
0: Bari cam buraya çevirmiş radyoyu bu. Haksız mıyım Tanju? Ve karnavallara çevirmiş radyoyu.
1: Kötü günler.
0: Abi bu kuru öldüğünde bir kasa bira daha açacağım mutluluktan demiş Gökhan Karali. Ben hiç üzülmeyeceğim. Bira dağıtmam ama üzülmem yani. Üzüleceğimi sananlar etmişti aşk yemini, yaktı beni Ferdi Baba. Olmasaydı derdimiz, söyler miydi Ferdimiz? Dur, stop, pata stop, pata stop, pata stop, pata stop. Azıcık açmıyorsa taşıyayım.

Şaban ustam hiç gene uğraştı varsa, ilk başlardan uğraştı benden ama ondan sonra bir hırpaladım onu. Bana Gandalf Mandalf dedi, Akbaba Makbaba dedi, bir hırpaladım onu. Ondan sonra çıtı çıkmıyor şimdi, abimsin diyor, büyümsün diyor. Bu konunun duayenisin diyor. Ellerinden öperim diyor. Şimdi ne gidiyor? Ben Sataş'ını pişman ediyorum Sataş'tığına. Ya şimdi hiç ses çıkmıyor maşallah. İçinden ne der bilemem içini. Benim nanay nanay nanam. Şaban Ahmet, Şaban Usta. Koltuk üretimi, kumaş üretimi, kumaş kaplama, Capitone kumaş kaplamaları, yani arabaların her türlü kumaş kaplama işleri, tavan kaplamaları, premium kuraşlar, bin bir türlü kumaş seçeneği var. San Siro'nun olduğu yerde, Büyük Parke'nin olduğu yerde, Lestal Sumatiko'nun yan karşısında hizmetinizde. Of of, hava zaten baygın demiş Tolga. Azıcık sabret. Azıcık sabret. Azıcık sabret. Fonara ne demiş? Faik Tuzacı, Allah uzun ömürler versin de sen gidince kim neler diyecekler arkandan demiş Gürdal Sarı. Tanju, herkese Gürkan çok haklı diyor. Köyde burada şişirdi kafamızı demiş Timur. Köyde de diye mi? Ben haklıyım. Ben çok haklıyım. Yasure Tanju, Yasure Filimu Megale Tanju Yasure. Senin de karın kaslandan öperim seni de. Timur Duban gene aynı fotoğrafı yollamış bana. Vay maşallah, bra ne kas, bra ne kas, bra ne kas. Bra bra bra bra bra. Kuru kemik ama ne güzel kaslar. Vay okullar, çırpı gibi okullar, çırpı gibi. Maşallah. Maşallah maşallah, şort da çok güzel, şort mayan da çok, etek gibi. Etek mi mayo mu? Ha? Kız kızanlardın mayosu gibi yo. Bak şimdi dikkat ettim. Timur. Nasıl mayo be kardeşim böyle? Maşallah maşallah maşallah. Bura ne vücut, bura ne vücut, bura ne vücut, bura. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Vay mkrentekar, mkrentekar.com. İnternet adresi buradan araba kiralayabilirsiniz. MK Rentekar Instagram, MK Rentekar Facebook profili sevgili dostlarım. Araba kiralamak için MK Rentekar'ı seçin. Günlük, haftalık, aylık araba kiralama işleri MK Rentekar. Çok teşekkür ediyorum. Seymen'de Yahya Veli'ye giden yol üzerinde MK Rentekar. Efendim ayağa taşıp taşa takılıp düşenler, o taşı kim koydu? Belediye mi koydu? Periferya mı koydu oraya? Siz neden düştünüz? Sizin için apozimiyosu bile çıkartabilir Devletoğlu. Vallahi billahi böyle Devletoğlu. Babanız durmaz sizin yanınızda, arkanızda Devletoğlu'nun durduğu kadar. Devletoğlu Gümüşhane'de, Şapçı'dan sonra Gümüşhane'de. Efendim Ayşe ablanın olduğu yerde, Konstantin'in olduğu yerde. Gümüşhane'den sonra şimdi de Daş'ta. Evde hasta, yatalak hastası olanlar Devletoğlu'na gidiyorlar. Efendim maaş bağlatmak isteyenler Devletoğlu'na giriyorlar. Engelli maaşı için Devletoğlu her konuda sizlere yardımcı oluyor. Devletoğlu. Eteko demiş Timur. Bilsen.

0: dün denizdeydik Timur'la. Gör kızlar nasıl bakıyor. Vay vay vay demiş Tanju. Sayın be.
1: Bu hasretlik biz...
0: Ama ben de kız olsam ben de bakarım. Ben erkekken hayran kaldım onun vücuduna. Hele gene mayosuna. Nurten abla yaşa.

karakikez.com.gr karakikez diye site olur be. Bir reklama bastım. Şimdi Facebook'ta bir reklam çıktı. Karakikez. Karakikez.com. Allah'ım yarabbim, başka ismi bulamamışlar. Bu siteye koyacak. Ne yapmışlar? Bir Ferdi Baba şarkısı daha çalacağım. Sonra hareket edeceğim yavaştan yavaştan. Tamam mı? Hadi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Kaç? 4 dakika mı var? Şimdi kaç ya? Kim ne diye millet bunlardan için diyor Tolga. Kimlerden için? Timur'dan Tanju'dan için mi? Bu şarkı melek vatansevere komşusu Necla'ya gitsin demiş Nurten ablam. Gitsin bakalım. Düştüm yine çaresiz gurbetin yollarına. Sen tatile gidince geleceğim Yunan'a diyor Emre. Geleceksin sen ben tatile gidince Yunan'a. Sinap ve Emre Semerci. Ben tatile gitmeyeceğim ki, bak ben seni ne yapacağım. Bak ben sana neler edeceğim. Sinap Semerci İnşaat Gümrücü'ne inşaat işlerini zi alıyorlar. Kökten bina yapıyorlar. Kazma işinden tutun da temel atmasına kadar, son kiremidine tuğlasına kadar. Sinap Semerci sevgili dostlarım. Facebook'ta da Sinap Semerci İnşaat olarak bulun. Telefon numaralarını görün. Yaptığı işlerden örnekler görün. Gidin konuşun, anlaştın. Sizler de inşaatınızı onlara emanet edin. Gürkan abi bir binlik versin yiyelim onu Tanju'dan demiş Timur. Binliğin lafımı nerede yiyeceğiniz yalnız onu söyle. Hayır işlerinde yiyecekseniz veririm. Hangi işlerde yiyeceğiniz? Bak benim gibi balya mı taşıyacaksınız? Bak ben balya taşıyayım buralarda bak programdan sonra. Ya kolay mı çıkıyor gündelikler? Millet bizi Bulgar sanıyor. Timur'un sırtında var büyük bir aslan. Tatu Bulgarlar gibi diyor Tanju. Sayın ben. Yolla bakayım bana onun tatusunu. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim. Bir kolyeniz eksik. Bir de kalın zincir takın. Tam Bulgar olacaksınız. Sizi çelimsiz Bulgarlar sizi ya.

Ya Puton var ise film. Egzantiyede nereye doğru gidersin? Duydum canım balık çekermiş diyor. Çekiyor ya. Çabuk kalbinde. Deniz balığı çekiyor, deniz balığı. Çok teşekkürler gönderdiğin şarkı için demiş Necla Hanım. Millet bizi normalde vardı, büyük bir Stavros takardı geçen sene. Kaybetmiş suda onu Sanida yaparken diyor Tanju. Şey mi takardı Stavros? Timur mu? Stavros niye takıyor be? Günaydın Gürkan abi. Kolay gelsin demiş Hüseyin Mümin. Meşhur Ercan günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Emirhan'ın karpuzları kütür kütür. Emirhan'ın karpuzları sulu sulu. Üç yerde tezgahları var. Her gün tazecik topluyorlar. Çünkü o kadar çok satılıyor ki sonraki güne kalmıyor. Her gün taze taze tarladan toplayıp size sunuyorlar. Kütür kütür karpuzlar. Ve cuma olduğu için ilk gelen müşteriye vermişlerdir. İki karpuz alana üçüncü karpuzu bedava verdiler bugün. Cumanın yüzü suyu hürmetine.

Max, yufka dedim mi? Yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz şekerim, şeker gibi yufka. Rodopin'deki bakkal ve marketlerde şeker gibi yufka. Nereden beri güldürme. Şeker gibi yufka. Trakya yufka. Trakya yufka.

Fofiko nasıl oldu Bafine diyor İlkan. İlkan dün beni bayağı telaşlandırdı. Dün programdan sonra havanda dövdüm. O kadar çok hapı var ki havanda dövdüm, sarımsak dövecinde. Sarımsak dövecinde dövdüm hapları. Un haline getirdim, karıştırdım konserveye. Gözleri öyle başka türlü bakıyor bana. Çok korktu geçen akşam. Çok korkak bir köpek zaten. Çok ödlek. Ondan sonra yok öyle yaptım böyle yaptım bilmedi. Gelip kedi yiyecek, bırak senin antibiyotikli şeyi. Öyle koştur böyle koştur tuttum onu. Kaçıyor benden, korktu çünkü. Depoya kapattım. Önüne koydum, su koydum. Antibiyotikli konserveyi koydum. Öyle baktım böyle baktım yememiş. Sonra yattım uyudum, uyuduktan sonra kalktım. Baktım yemiş. Yani bugün çok daha iyi. Akşam hatta havlıyordu beni geçen arabalara. Şimdi yine programdan sonra yine haplarını hazırlayacağım. Gene konserveyle vereceğim. İyi yani, iyiye gidiyor, iyi. At bakayım aslan tatunu bana. Timur. Ergin Kurcalı, yiyeceğim bostanı niye konuşmadın demiş Ergin Kurcalı. Konuşacak. Arif Emre Enes. Günaydın Trakya'mızın güzel insanı. Sadık Şakir beni sevmeyenlere gelsin demiş. Niye? Niye seni sevmeyenlere şarkı almalıyorsun? Manyak mısın sen? Aptal mısın sen be? Andamanlı mısın sen? Allah'ım yarabbim sen. Ekipulete. Emirhan'ın karpuzları kütür kütür. Kütür kütür kütür kütür demişti. Yaşa. Yaşa. Kurcalı karpuzu bunlar. Kurcalı karpuzu.

να πάμε. Hallagam. Senin karpuzlar kütürdek mi? Emirhan'ınkileri kadar. Kütür kütür yapıyor mu kütür kütür?

0: çiçek açmış. Ekspres Market'te, Sadıköy'de iş ayakkabıları demirli 15, demirsiz 12 euro. 10 eurodan başlayan spor ayakkabıları, iş pantolonları 12 euro, iş yelekleri. İş yelekleri 10 euro, iş pantolonları 12 euro, iş formaları 15 euro. Gürkan Nesloğlu'na Radyo City ayarlı dalgası radyolar 10 eurodan başlayan fiyatlarla 25 çeşit radyo var. İskele çadırları 125 euro, karpuzda kampanya 30 lepta. Kampanya her kuşa bir yuva. Karpuzda kampanya. İyi yayınlar Kral Muazzez Ersoy'dan kader diyemezsin. Sen bunu sen kendin ettin, çalar mısın demiş Serkan Ahmet.
1: Açtım da geldim, boyu...
0: 12.30'a doğru çalacağım çünkü henüz yeni hareketlendim.

0: Sizin yepyeni bir lezzetiniz varmış.
1: Seviyorum.
0: Bir de sarı sos, üzerine tavuk şiş. Çok güzel oluyormuş. Giratos. Aratos köyünde. Giratos. Bir tane yesen o zaman anlayacaksın tadını demiş Halil abi. O zaman bakalım. Gelip bir tane yiyeceğim bakalım. Kelek çıkarsa iki hediye alacağım.

0: Şahin yufkası, horyatik ezgevsiz. Efendim.
1: Çok güzelsin gerçekten.
0: Fatih Trampa'nın yufkaları.
1: Çok güzelsin.
0: Kavala'dan Evros'a kadar bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz. Şahin'de üretiliyor bu yufkalar. Deneyin efendim. Ayar. Ayar'da kiralık sandalyeler var, masalar var. Ayar'ın cisibisi var. Kazdırıyor, çektiriyor, kök temizliyor Ayar. Ayar. Bu alanda fark yaratıyor Ayar sevgili dostlarım. Sizler de farkı hissetmek istiyorsanız, farkı görmek istiyorsanız Ayar'la çalışın. Çok güzel iç ve dış cephe boyaları var. Arpa, mısır, buğday taneler var. Her türlü inşaat malzemesi var Ayar'da. Büyük Müslim Köy girişinde, benzincinin hemen karşısında. Benzincinin yanı mezarlığın karşısında Ayar.

Günaydın Gürkan, iyi yayınlar diyorum sana, inşallah iyisiniz demiş Hayrettin abi. Hayrettin abi bomba. Bomba gibiyiz, bomba gibiyiz, bomba gibiyiz, bomba gibiyiz, bomba gibiyiz. Aman ey, aman ey, halim yaman ey. Seni gelin getirem, arpa buğday zaman ey. Aman ey, aman ey, halim yaman ey. Seni gelin getirem.

başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Max'ın özel katkıları.
1: Onca zamanda sponsorumuz. Hiç şarkı istemedi. Tadı tuzu olsun. O yüzden Giratoz'a bu şarkıyı gönderelim.
2: Sen kendin ettin.
1: Bakayım bu güzel bir kayıt mı? Hayır, bunun normal albüm versiyonunu çalalım. Buradan şuraya, şuradan şuraya çalalım. Sonra da bugün şeyi çalmadık. Tuke Tuke'yi çalmadık. Tuke Tuke'yi de çalalım ama ondan sonra Barış Manço'dan bir de Dağlar Dağlar çalıp da şey yapalım. Şettirelim. Sonra bir Sev Yeter çalalım da çalalım. Emirhan hoş geldin. Sordum senin çırağı Emirhan dedim. Uyuyor mu dedim. Hayır dedi. O dedi karpuz suluyor dedi. Tamam bitti mi sulama işleri. Suladım karpuzları. Kütür kütür kütür diyeyim karpuzlar.

kader diyemezsin, sen kendin ettin. Burhan Borboki'ye gelsin. Serkan Ahmet'ten. Burhan Borboki. Burhan Borboki. Ne olmuş o şeye göre?

Efendim yarın akşam Gökçeler'de 5. Gökçeler Festivali düzenleniyor. Bu festivale hepiniz davetlisiniz. Saat 8'den itibaren Gökçeler futbol sahasında orijinal ton. Grup Diri Dahta, Diri Diri Dahta. After Party with DJ Zeynep. Ve 180 tane hediye var çekilişte. Tam 180 tane hediye. Kader diyemezsin. 180 hediye dedik. Ve en büyük hediye de çeyrek altın olacak. Gökçeler'deki bu festivalde sevgili dostlar. Köfte ekmek, möfte ekmek, şişler, mişler, sürprizolar, mizolar satılacak. Evet. Ve Elci Vedaik'in anabayi, Gümüş'ün anabayi Ahmet Mustafa kendisi. Bu işin uzmanı, kendisi makine mühendisi. Aynı zamanda program çıkanları işte ısı pompası işleri falan yapıyor. Klimalar, güneşler, termosfonları. Program için başvurularınızı da onunla beraber yapabilirsiniz. Size yardımcı olur. Oluyor zaten. Ahmet Mustafa yılların tecrübesiyle Elci Vedaik'in anabayi, Gümüş'ün ebayi olarak sizlere hizmet veriyor sevgili dostlar.

çiçeğimi kopardın sen. Ellere verdin. Dağlar dağlar. Kurban olan yol ver geçen. Sevdiğimi son kez olsun yakından gören. Gideceksin mi bak Gökçe'ye demiş animonla, gitmeyeceğim. Yarın akşam benim işim var. Benim akrabalarım var, yemeğe gideceğiz.

Ah Hire abi, ben de derdim yarın akşama balık yiyelim. Tüh şansına kız demiş Fahit Tuzacı. Yarın akşam Ali balık yemeye gelmeyecek. Yarın akşam Ali festivale gelecek eşiyle beraber, sen beni mi kandırıyorsun? Ha? Sen o yollara yollara gelmezden önce ben 10 kere dönmüştüm o dönübeşlerden yollardan. Ya... Ya Faik, ya Faik, ya Faik. Mona Lisa, 1270 tane gelinlik var. Sabah 10'da açılıyor. 3'e kadar açık. Salı ve Perşembe akşamları da normal. Efendim, dükkanların açık olduğu saatte açık. Her türlü gelinlikler. Azınlığın ve çoğunluğun 30 yıldır tercih ettiği gelinlikçi Hatice Avda. Canlı çiçeklerle gelin yolu. Gelin araba süslemesi, gelin masası süslemesi, gelin buketleri nerede? Gümüşhane'de, Tuzcuköy girişinde, eczanenin hemen bitişinde hizmetinizde ve Agora Plus'lara çok teşekkür ederim. Agora Plus'larda pazar gününe kadar indirimler devam ediyor yine. Her hafta yeni indirimler. Digestive bisküvi 1.70. Nescafe 200 gram 6.90. Kajolin Extra Extra Large 3.99. Igro Piaton çamaşır deterjanı 4 litre, Power Clean 1.99. Beybelino 4567 numara 8.99. Sevgili dostlarım, nerede? No, yarım çorun karşısında Agora Plus markette. Kuru Kasap Kriopolio Kuru, bizim kasap, benim kardeşimin, damadımın kasabı, bizim damadın kasabı. Çok güzel, çok beğenilen sniçeliler var. Tavuk sniçelilerine insanlar bayılıyor. Deneyin. Çok güzel kasap sucuğu var. Akşam taze taze yaptılar. Hatta bugün yeni et gelecekti. Bugün yine yapacaklardı, yapmışlardır. Harika sucuklar. İnce sucuklar, kalın sucuklar. İki tür sucuk var. Efendim, bonfileler, pirzolalar. Tavuk butlarından çok özel, çok güzel tavuk butlarını açıyorlar. Çok beğeniyorlar onları da insanlar. Vitrinde hepsi sergileniyor. Güzelce tertemiz, mis gibi. Köfteleri çok seviliyor. Köfteler çok beğeniliyor. Kuru Kasap'ın köftelerini mutlaka deneyin. Çok seveceksiniz. Ve nerede? İskeçe'de. Leoforo Stratı 14 numarada. İmam Nuri'nin olduğu yerde, İdeal Diler Dershanesi'nin olduğu hemen bitişinde, sizin hizmetinizde Leoforo Strat 14'te Kuru Kasabı'dan alışveriş yapın. Çok memnun kalacaksınız. Ve kardeşim dedi ki, Eşekçili'deki dedi, o kiraz satanlara çok teşekkür et dedi. Onlar ağızdan ağza yayılmış. Gümüşhane'den çok müşterimiz var abi dedi. Dün yine Eşekçili'den gelmişler. Almanyalılar gelmişler Gümüşhane'den. Yine sniçeli almışlar, yine köfte almışlar, işte bir sürü şeyler almışlar. Özellikle onlara da teşekkür ederim. Hazır aklıma gelmişken, sabahtan beri gelmedi, şimdi geldi. Bak Ali sana her şeyi anlatmıyor, emin misin demiş Faik Tuzacı. Ali anlatmadı bana, Timo anlattı. Ali'len sana güvenirsem, Ali'len senin ipinle kuyuya inersek kalırız, o kuyuda kalırız. Da da da da da da da da. Haşmet böyle bağırıyor. Ha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Bu söylediklerin çok doğru. Benak vereyim sana demiş Tanju. Yaşa, yaşa. Sana bir çupur ayırmıştım 600 gramlık, bir dahaki sefere demiş Faik Tuzacı. Ben gerçekse o çupuramı yer, ondan sonra giderim. Ne olacakmış o? Aa, sen gene çupurayı yer, çupurayı ben giderim. Bakalım kime giderim. Ay, benim vardı artık, her yerim vardı, gidiyorum ben artık. Bugün biraz erken bırakacağım, çok işlerim var bugün. Allah bir daha iş de burama kadar, boğazıma kadar işlerim var. Kafa Pastanesi muhteşem lezzetleri. Kafa Pastanesi'nin kokosunu, Hindistan cevizi tatlısını, çok özel bir tatlıdır, deneyin. Kurabiye mi denir, tatlı mı denir ona, kurabiye ile tatlı arası bir şey. Kafa Pastanesi'nin yeni lezzeti çikolataya batırılmış erkek incir tatlısını deneyin, bayılacaksınız. Pop pop pop pop, biz akşam bayıldık, hanımla zor yalıttılar bizi. Kafa Pastanesi'nin trileçesi, Kafa Pastanesi'nin İtalyan şeften öğrendikleri sırrını, muhteşem profiterolü. Kafa Pastanesi, Kafa Pastanesi, Kafa Pastanesi'nin lokumu gibi lokum hiç kimse yapamıyor. Çok kişi taklidini yapmaya uğraştı. Taklitler ne yapar? Taklitler aslını yaşatır sevgili dostlarım. Sadece aslını yaşattılar. Kafa Pastanesi'nin lokumları sadece Kafa Pastanesi'nde satılıyor. Bazı insanlar, bazıları Kafa Pastanesi lokumu diye, baksana sen, baksana sen, başka yerde böyle lokum satarlarmış, bunlar Kafa Pastanesi lokumu derlermiş. Kafa Pastanesi hiçbir yere lokum vermiyor. Kafa Pastanesi'nin lokumlarını sadece Kafa Pastanesi'nde bulabilirsiniz. İskeçe'de de, Tuni'de bulabilirsiniz. Patos Coffee'de bulabilirsiniz sipariş üzerine. Haksız mıyım Tanju? Ben de bozdum kendimi, bu yaşta başladım kokoya. Her sabah kokoyu yiyip de başlıyorum programa. Kokoyu yiyen başlıyorum programa.

Hüseyin abi sana ara, sana arın sütü versin. Eğer sabah uçacaksın demiş Tarkan Berke. Sen arı sütü mü içiyorsun her sabah da bu hale gelmişsin? Sana hormonlu arı sütü veriyorlar galiba. Haklısın çok demiş Halimoğlu. Tuke. İyi istirahatler artık yarın iyi, yarın iyi başla demiş Ergün. Çok teşekkür ederim. Peki saat edemeyeceğim ama akşama uyuyacağız ışınlar güzel güzel. Ela Tuke. Ahmet Aga. Kral kolay gelsin. Kapanış Tuğçe Kandemir'le bu şarkıyla olur mu demiş. Tuğçe Kandemir'in şarkısıyla kapanış olmaz çünkü hareketli şarkı değil o. Tünaydın Gürkan demiş Emine Kamil. Tünaydın. Faros Fener'de. Fener'in en güzel, en rüzgar alan noktasında, en üst noktasında. Vark diye. Martı seslerinin arasında o sen rüzgarla balık yiyin. Balık yiyin, taze balık yiyin. Kalamar yiyin, karides yiyin. Balık et yemek istemeyenler et yesin. Aman balık yemek isteyenler et yesin. Et yemek istemeyenler tavuk sinçel yesin. Pirzola yesin. Benim karnım tok, kahve içmeye gidebilir miyim diyenler gidebilirsiniz. Kahve de içebilirsiniz. Tatlı da yiyebilirsiniz. Çok güzel tatlı çeşitleri var.

Tuque, tuque, tuque, que salava, tuque, tuque, tuque, que salava, tuque, tuque, tuque, que salava, tuque, tuque, tuque, que salava. Ali Yaşar Soste, selam Gürkan abi, seviliyorsun. Seni dinledik mi derdimiz tasamız unutuyoruz. Buradan karım sevime selamlar olsun. Onun için biz tek şarkı çaldırın çadırımın üstüne şıp dedi damladı demiş Ali Yaşar Soste. Saat 12.25'te demiş. Halen dinliyor musun Ali Yaşar Soste? Cambaz Oluminas olmasaydı derdimi söylerdi mi? Ferdi tedavi albümünüzü götürün bir kasa bira demiş. Selman Mia Mera Borina Skasos Tostu diyor. Naskasos Tostu diyor demiş. Yana mekanisti. Geliyorum vahşi erken yakında yanında olacağım demiş. Gizli aşığın merhaba gülüm seninle tanışalım mı? Ama Muazzez Ersoy'dan vazgeçeceksin. Çok kıskanırım numaramı vereyim demiş. 692 657 58 90 692 ile başlayan numara yok ki. Sen benimle niye başa geçiyorsun be? Selman beni hatırladın mı vahşi erken demiş. Of. Of yorgunum yorgunum yorgunum be. Elleşmeyin dokunmayın bana. Dokunmayın bana. Selman diye birisini tanımıyor mu? Nasıl Selman'sın sen be? Nasıl Selman'sın be? Hayatıma Selman diye biri girmedi benim. Hayatımda Selman diye birisi olmadı hiç. Bir sponsorum vardı adı Selman. O kadar. Başka Selman diye birisini tanımıyorum. Vahşi erken benim diye. Ve Selman diye baksana. Baksana sen ne ayıp ayıp şeyler cuma gününde. Of. Hava sıcak zaten. Ay. Ay Mustafa, ay Mustafa, ay Mustafa. Eyvah. Express Market. İğneden ipliğe her şey. Uygun fiyata. İş ayakkabıları demirli 15, demirsiz 12 euro. 10 eurodan başlayan spor ayakkabıları. İş pantolonları 12 euro, iş yelekleri 10 euro, iş formaları 15 euro. Radyolar 10 eurodan başlıyor. 25 çeşit radyo var. İskele çadırları 125 euro. Karpuz 35 lira. 35 lira değil mi? 35 lira. Satıköy'de. Ekspresyon markette.

Sevgili dostlarım, hepinize çok teşekkür ediyorum. Programda yine bugün beni yalnız bırakmadınız. Yine sizler sayesinde 5 saatin nasıl geçtiğini anlamadık. Very very thank you. Very very very very very very thank you. Çok teşekkürler. Hepiniz seviliyorsunuz. Cuma namazına gidecek olanlara hayırlı cumalar diyorum. Allah etiniz duaları kabul etsin diyorum. Yarın sabah nasıl kısmetse saat 8'de canlı yayında 8 az geçe birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Bizlerle kalmaya devam edin.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitimini Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca F Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο, στα καταστήματά μας στην Κομωτινή, ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο με 6,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,49. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak

ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: 덕분에야.
1: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet,

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Aşk yeniden Akdeniz.
2: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, kar. Gecelerin şehvetinden.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
3: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: 17 Temmuz'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bu güzel 17 Temmuz Dünya Emoji Günü'nde sizlerle beraberim. Yine Tuncay Saran Show başlıyor. Evet, Dünya Emoji Günü'ymüş. Kutlu olsun arkadaşlar öncelikle. Düşsene, aile büyüklerini, akrabaları falan arıyorsun. Dünya Emoji Gününüz kutlu olsun falan diye. En çok kullandığınız emoji hangisi arkadaşlar? Herkesin böyle sosyal medya ya da WhatsApp karakterini belirleyen bir emoji seti gibi bir şey oluyor değil mi? Hep onları kullanıyor. Belli emojiler falan. Yani kurumsal bir imajmış gibi böyle. Benim öyle bir şeyim yok ama kullanıyor olup da kullandığın için pek de memnun olmadığım bir emoji var. Şu müteşekkir olma emojisi var ya. Ne kadar eski kafalı boomer boomer konuştum ya. Müteşekkir olma emojisi. Hani nasıl söyleyeceğimi bilemedim abi. Var ya böyle, hani aslında çak emojisiymiş. Çak bir beşlik emojisiymiş de teşekkürler, hani minnettarım size manasında kullanılan. Ne zaman o emojiyi kullanacak olsam o geliyor aklıma. Ya bu teşekkür emojisi değil, çak bir beşlik emojisi. Bunu niye gönderiyorsun adama diyorum kendi kendime. Ama onun yerine kullanacak başka bir emoji bulamıyorum o yüzden yani. Buradan emoji üreticilerine sesleniyorum. Bir teşekkürler emojisi üretin abi. Binlerce emoji üretiyorsunuz sanki kullanıyormuşuz gibi. Leylek emojisi falan. Haydi bakalım başlıyoruz.

0: Ya bana doğru düzgün kalıcı bir ev kokusu önerebilecek olan var mı? Bulamıyorum, bulamadım. Yıllardır bulamadım. Hayatımı buna adadım. Ya hani şu klasik oda spreyleri var ya, ebatları bellidir onun. Makinaları vardır, hani makinasına takarsın, otomatik olarak o 5 dakikada bir fıs fıs yapar. Onlardan kullanamadık biz. Olmuyor. Bilmiyorum, sürekli evinde bu şekilde koku kullanabilen, koku makinesi kullanabilen var mı? Var mı öyle biri ya? Deniyorsun ama olmuyor. Neden olmuyor? Pili bitiyor, koku bitiyor. Uğraşmıyorsun. Yani istikrarlı olmuyor o çözüm. Bizde olmaz yani. Biz yapamadık. Ya yani üşenmeyip pilini, spreyini sürekli değiştirmen lazım bittikçe. Ama insanın aklına gelmiyor. Aman boş ver diyorsun, öyle kalıyor. Bu yüzden kullanamadık. Şimdi sprey orada duruyor. Canımız istediği zaman alıyoruz, sıkıyoruz. Ama kalıcı değil. Şöyle oluyor mesela. Alıyoruz, sıkıyoruz. Ah, mis gibi. Şimdilerde portakal kokulu bir sprey var mesela. Çok güzel kokusu. Böyle bir sıkıyorsun. Ah, sanki portakal bahçesinin içindeymişsin gibi. Mis gibi bir portakal kokusu evin içinde. Ama ne kadar? 10 saniye. 10 saniye sürüyor kokusu. Ondan sonra tekrar sıkman lazım. Sürekli elinde duracak o sprey. Evde oturup televizyon seyrederken bile o sprey elinde duracak. O şekilde oturacaksın. Ve koku gittiği zaman yine sıkacaksın. O makine sen olacaksın yani. Ya şaka bir yana. Geçenlerde bir markette böyle bir kahve öğütüyorlardı. Kahve çekirdeği öğütüyorlardı abi. Hanımla geziyoruz, alışveriş yapıyoruz. Bir baktım öyle güzel bir kahve kokusu geldi ki. Ya böyle bir şey olamaz. Orada kendimi cennette hissettim. Herhalde dedim, cennet böyle bir yer olsa gerek. Bir market, kahve kokuları falan. Tövbe yarabbim. Ya durdum böyle. Aşkım dedim, şu kokuya bakar mısın? Mis gibi değil mi? Mis gibi. Bildiğim mis gibi. Niye sinirlendiysem. Mis gibi bir koku duyduğum zaman sinirleniyormuşum. Böyle ilginç bir huyum varmış. Kokuya bakar mısın? Mis gibi. Otomatikman böyle bir zombi gibi oraya doğru yürümeye başladım. Gittim. Düşsene böyle bir şey yaptım. Oradan ayrılmıyormuşum. Kahve makinesinin yanında orada duruyormuşum. Herkes bana bakıyor. Ya o kadar güzel bir kokuydu ki. Ya üşenmesem, imkan olsa aynı makineden eve alacağım. Ve kahve çekirdekleri alacağım böyle bir sürü. Ondan sonra bir de bunun için bir eleman tutacağım. Evin bir yerinde o sürekli kahve çekirdeği öğütecek. Ve evde sürekli muhteşem bir kahve kokusu olacak yani. Üşenmesem bunu yapacağım. Şu hayata bir kere geliyoruz be. Öğüt lan. Çıtır çıtır çıtır. Kahve öğütme sesi. Hay abi, günümüz şartlarında şu koku bir şekilde sağlanamıyor mu yani? Ya da bu kokuya yakın bir koku. İlla birebiri olmasa da olur bak. Ya birebir kahve öğütülürken oluşan koku olmasa da olur. Ona yakın bir kahve kokusu olsa da olur. Böyle bir sprey, başka bir koku uygulaması da olur. Ne bileyim, var ya koku çeşitleri. Öyle bir şey olacak ki evin içinde bir kahve kokusu olacak. Güzel bir kahve kokusu olacak.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show. Ha.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

antikorların sayısını 10 kat arttırdığı ve koronavirüsün diğer mutasyon koronavirüsün diğer mutasyonlarına karşı koruma sağladığı görülmüş.

0: 0559 799650. İstediğim kargom kapımda.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Bazen marketlerde ürünler hakkında bilgi veren, anons yapan bayanlar oluyor ya. Onların vurguları çok acayip. Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum yani. Belki herkes dikkat etmiyor olabilir. Ben yaptığım işten dolayı hep dikkat ediyorum. Dikkatimi çekiyor. Yani kulağımı tırmalıyor daha doğrusu dikkatimi çekiyor derken. Ya bazıları o kadar acayip vurgular yapıyorlar ki. Ya diyorum hani tamam seslendirmen olmayabilirsin. Bir radyocu olmayabilirsin. Sunucu, spiker böyle bir şey olmayabilirsin ama bu kadar garip bir şekilde niye seslendiriyorsun? Yani tamam çok düzgün seslendirmeyi yapmak zorunda değilsin. Yapmazsın. Anlat yeter. Derdini anlat yeter ama niye böyle bir vurgu? Yani o kadar acayip seslendirenler var ki. Şimdi taklidini yapacağım ama gerek yok çünkü kaydettim. Bir marketteyken böyle bir şeye denk geldim. Kızım birisi böyle garip bir şekilde anons yapıyordu. Hemen telefonumun kaydını açtım. Kaydettim. Dinliyoruz.
1: Sizin 4 ekran Ultra HD Smart Uydu Alıcıları TV 2999 lira yerine 2599 lira.
0: Smart Uydu Alıcılı LED TV. Yani bu niye? Bak bu. LED TV. Smart Uydu Alıcılı LED TV. Ya Smart Uydu Alıcılı LED TV ya. Düzgün söylesene şunu. Niye böyle bir dalgalandırma yapıyorsun sesinde yani? Smart Uydu Alıcılı LED TV. Hani böyle yapınca daha mı çok gelecekler yani?
1: Sizin 4 ekran Ultra HD Smart Uydu Alıcılı LED TV. Uydu Alıcılı LED TV. 2999 lira yerine. 2599 lira. 2999 lira yerine. 2999 lira yerine. 2999 lira yerine.
0: Düşünsene böyle reklam yaptığımızı bizim de.
1: 22 lira Smart Flash TV videocu LED TV. 1599 lira yerine. 1549 liradan indirim olarak satışa sunulmuştur. Ayrıca vade farksız 6 taksit imkanıyla.
0: Hayır nasıl duymuyorsun kendini? Yani ne bileyim ya. Yani arkadaşların da mı duymuyor ne yapıyorsun demiyorlar. Sinem niye böyle yapıyorsun? Niye bu şekilde yani onlar da mı duymuyor?
1: 6 taksit imkanıyla. 6 taksit imkanıyla. 6 taksit imkanıyla.
0: Arkadaşım beni duyduğunu şu an hiç zannetmiyorum. Yani adı her neyse Sinem mi ne? Düşünsene gerçekten de Sinem'miş ve şu an beni dinliyormuş. Denk gelmiş, bir şekilde denk gelmiş. Telefon açıyor bana. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Benimle niye dalga geçiyorsun?

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

Dünya Kupası finali için tartışmalı karar. Devre arası şovunda ünlü yıldızlar sahne alacak. Böyle bir şey olacakmış arkadaşlar. Super Bowl gibi yani. Amerikan futbolu devre arası şovu oluyor ya kışın. Şubat ortasında falan. O çok meşhur zaten. Amerika'da olunca onlar da huylu huyundan vazgeçmez işte. Yani Amerikalılar bir devre arası şovu yapmak lazım demişler. Ne diyorsunuz? Bence güzel olur. Neden olmasın? Ama şöyle bir şey var. O benim aklıma takıldı. Yani 15 dakika değil de yarım saat olacakmış devre arası. Ve Justin Bieber demişler, Shakira demişler, başka isimler söylemişler, Sinan Akçıl falan. Bir sürü isim saymışlar ünlü yıldız dünyaca. Yarım saatte bunlar nasıl sahne alacak abi? Yani sahaya o yarım saat içinde nasıl sahne kuracaksın da böyle tekerlekli bir şey olacak da saha kenarında hazır bulunacak. Yani ilk devre biter bitmez hemen böyle tekerlekli bir sistem olduğu için ortaya çekilecek. Hemen futbolcuları kenara alacaklar. İşte Messi çekil şuradan abi çekil. Ha, yani. Bırak şimdi topu mopu falan. Nasıl olacak ya? Bunca şarkıcı yarım saate nasıl sığdırılacak abi? Ben onu anlamadım. Yoksa tamam yani 10-15 dakika bir hani stres atsınlar. Bir final maçı olduğu için kutlama, böyle bir karnaval, şölen havası olsun. Güzel bir atmosfer olur ama işte nasıl sığdıracaklar onu anlamadım. Robbie Williams, K-pop mega yıldızları, BTS, Madonna. Bak o kadar çok isim var ki sayılan. Hepsi böyle sahanın bir köşesinde mi konser verecek. Her bir şarkıcıyı sahaya serpiştirecekler de böyle. Nasıl olacak merak ediyorum. Neyse böyle bir şey olacakmış Dünya Kupası finalinde pazar gecesi. Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
1: beni sevdin? Aşk yeniden Akdeniz.
2: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
3: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Efendim hamilelere doğuma yakın zamanlarda hastane kontrollerinde uygulanan bir işlem var. NST diye. NST. Açılımını bilmiyorum. NST. Ne güzel senin mi tebrikler. Ben de bunu eşimin ilk hamileliğinde öğrendim. İşte bebeğin kalp atışlarını dinliyorlar. Her şey yolunda mı diye bakıyorlar. Bunlardan birim. Eşimle geldik hastaneye. Hiç unutmam saat 9'a 5 vardı NST odasına girdiğinde. Saate baktım çünkü yaklaşık 20 dakika sürüyor dediler. Ben de dedim ki gideyim aşağıda pastanede bir şeyler yiyeyim. Kahvaltı yapmamıştım sabah erken. 20 dakika uygun bir zaman, bir şeyler yiyip çıkacağım hemen. Neyse indim yedim bir şeyler, çıktım tekrar yukarı. Şimdi bekliyorum kapı önündeki koridorda. Benimle beraber başka bekleyenler de var. İşlem doğumhane bölümünde yapılıyor bu arada. Orada bir sürü oda var, görevliler falan var. Bekliyorum şimdi. Baktım 20 dakika geçmiş, çeyrek geçiyor saat. 9'u çeyrek geçiyor. Diyorum artık gelmesi lazım. Bir yandan koridorda dolaşıyorum, telefonla oynuyorum falan. Dedim şimdi girer girmez hemen NST'yi almamışlardır. Karnına yapıştırdıkları bir şeyler var. Hani girer girmez hemen karnına yapıştırmamışlardır. Yani bunun birkaç dakika hazırlık süreci vardır. Biter bitmez de hemen karnındakileri çıkarıp kendini dışarı atacak değil. Bekle dedim bir 5-10 dakika falan da. Yani sen ona yarım saat be. Kendi kendime böyle hesaplar yapıyorum. Bunun diyorum 25 geçeye kadar yolu var. Öyle dolaşıyorum ben. Neyse 25 geçe oldu. 9.30 oldu. Buçuğu geçti. Allah Allah diyorum nerede kaldı? Şimdi o NST odalarından 2 tane varmış zaten öyle söylemişlerdi. Hani 2 tane oda var zaten. Girenler var, çıkanlar var. Benimki çıkmadı hala. O ara eşimin doktoru geldi girdi içeri. Allah Allah diyorum ne oluyor ya? Hani iyice endişelenmeye başladım. Ne oluyor içeride? Neyse ben dolaşmayı kestim. Kapının başında dikiliyorum. Orada beklemeye başladım. İçeri bakıp duruyorum kapı açıldıkça ne oluyor ne bitiyor diye. Ondan sonra kapının açıldığı bir an bekleyen kadınlardan biri bir şey sordu. Ve içerideki o kafası boneli görevli dedi ki hanımefendi dedi birazcık bekleteceğiz bir müdahale var. Ben iyice tutuştum. Ne müdahalesi çocuk mu geliyor ne oluyor? Normalde daha 1,5 ay var doğmasına. Ondan sonra bekle nihayet 35 mi geçiyordu ne çıktı. Dedim neredesin ya ne oldu filan. Meğerse bebeğin pozisyonu bazen uygun olmuyormuş beyefendinin. Yüzüstü uzanıyormuş mesela. Sesini duyamıyorlarmış da bekliyorlarmış. Şu NST'de öyle şeyler de olabiliyormuş yani.
1: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

Vay be, hareketli günler geçiriyoruz arkadaşlar. Bir sürü olay oluyor. Gündem yoğun, yeni şarkılar çıkıyor. Önemli bir maç vardı biliyorsunuz. Buna benzer zamanları çok seviyorum arkadaşlar. Böyle bir sürü önemli ve eğlenceli şeyin üst üste gelmesi. Anladın mı? Hani mesela çok sevdiğin, çok merak ettiğin bir şarkıcının bir şarkısı çıkmıştır. Aynı günün akşamı atıyorum, uzun zamandır görüşmediğin, çok sevdiğin bir arkadaşınla görüşmüşsündür. Ertesi gün bir yerde DJ'lik yapacaksındır. Kendimi düşünerek örnek veriyorum şimdi. Piknik planı yapmışsınızdır. Çok önemli bir derbi maçı vardır falan böyle hani. Aynı gün kardeşin, sen falan böyle buluşup bir düğüne uğrayacaksınızdır. Oradan çıkıp bilmem nereye gideceksinizdir falan böyle hani. Yani birçok böyle heyecanlı şeyin aynı güne ya da aynı birkaç güne denk gelmesi. Her yer cıvıl cıvıldır böyle, herkes bir yerdedir. Yaşadığınız yerde bilmem ne festivali başlamıştır filan. Çok önemli bir olay olmuştur, herkes ondan bahsediyordur filan. Böyle hayatın bir iki günlüğüne çok hareketlendiği, birçok şeyin bir araya geldiği zamanlar oluyor. Öyle zamanları çok seviyorum. Hayatın böyle birden heyecanlı bir hale gelmesi, hareketlenmesi.

0: Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο, στα καταστήματά μας στην Κομωτινή, ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο με 6,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκια αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,49. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü, bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
5: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
4: İstanbul'dan kalkış saatleri
5: 12, 16.30 ve 22.
4: Telefon numaralarımız 25-310-36-515. Cep 69-42-81-93-87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi. İkisi ağır, 46 kişi yaralandı arkadaşlar. Çift katlı bir otobüsmüş. 75 yolcu ve 5 mürettebatı bulunuyormuş. Çok ilginç değil mi? Çift katlı bir otobüs kazası. 46 yaralı, ikisi ağırmış. Geçmiş olsun diyelim hepsine. Hiç şehirler arası bir yolculukta çift katlı otobüs görmedim. Hiç binmedim zaten. Nasıl bir histir bu arada çok merak ediyorum. Yani çift katlı bir otobüsün üst katının en ön kısmında seyahat etmek nasıl bir yolculuktur acaba? Merak ettiğim bir his aslında. Ben hiç dediğim gibi denk gelmedim. Bir de bu kazada 04.20'de sabaha karşı meydana gelmiş. Yani böyle olunca da hemen böyle acaba bir uykusuzluk kazası mı diye insanın aklından geçmiyor değil maalesef.

Film önerilerimize devam edelim arkadaşlar. Son zamanlarda bayağı bir açığı kapattık. Artık best of filmler izlemeye başladık. Şeytanın Avukatı'nı izledik mesela. Uzunca bir süreden sonra ilk defa bir best of film izledik hanımla beraber. Şeytanın Avukatı, Devil's Advocate. 1997 yıl yapımı. Al Pacino ve Keanu Reeves'i başrollerinde izleyebiliyoruz. Film efsane bir film arkadaşlar. Çoğunuz bilirsiniz zaten. İnanılmaz bir oyunculuk, Al Pacino'nun oyunculuğu. Keanu Reeves'i Matrix'ten 2 sene önceki haliyle izliyoruz. Çok başarılı bir film. İzlemeyen genç arkadaşlarımız mutlaka vardır. Açın bakın arkadaşlar. Bilemezsiniz yani nasıl bir şey izleyeceğinizi tahmin edemezsiniz. Filmle ilgili benim en çok hoşuma giden şey şu. Sıkıcı bir film gibi başlıyor aslında. Ergen dinleyicilerimize de buradan hani filmi izleme potansiyeli olan genç arkadaşlarımıza diyelim. Buradan onu söyleyelim. Biraz sıkıcı gibi başlıyor olabilir, sabredin. Çok başka bir şey sizi bekliyor, sabredin. Abi avukat var işte, ne bileyim, onun hayatını anlatıyor falan. İşte bir iş teklifi geliyor, New York'a gidiyor. Orada çalışmaya başlıyor, güzel bir karısı var falan. Böyle biraz sıkıcı gibi görünüyor olabilir ilk başlarda. Sabredin. Bambaşka bir şeye dönüşecek film. Böyle fantastik yönleri olan, öyle söyleyeyim. Çok şaşırtıcı, sarsıcı, çarpıcı. Zaten o olayını seviyorum filmin. Yani sıradan günlük hayattan sıkıcı bir film gibi görünüyor olması. Bir avukatın hayatını anlatıyor. Yani hiç fantastik bir şey beklemiyorsun yani. Ama ondan sonra başka bir şeye evriliyor film. Yani adeta dünyanın aydınlık yüzünden karanlık yüzüne geçişi gibi çok değişik bir yere geliyor film. Şeytanın Avukatı zaten bilen biliyor, ben buradan anlatıyorum ama izlemeyenlere söylüyorum bunu. Mutlaka izleyin efendim. Bugünkü tavsiyemiz Şeytanın Avukatı olsun. Tuncay Saran Show.

0: Merhaba Tuncay, hayırlı cumalar. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Şener. Vallahi hiç mesajlarımı okumuyorsun. Alınıyorum Tuncay. Şaka yapıyorum kardeşim, takılıyorum sana. Dinlemedeyiz. Valla gördüğüm bütün mesajları okumaya çalışıyorum ama bilmiyorum arada kaçırdıklarım oluyor mu, emin değilim. Emin gibiyim aslında okuduğuma ama kaçırdıysam da kusura bakma. Tuncay Bey merhaba, programlarınızı severek dinliyoruz. İlk defa mesaj gönderiyorum. Ben Fethiye'den Kübra. Şu an hasta olan kızım Rüzgar için de bir şarkı çalabilir misiniz? Kolay gelsin. Çok geçmiş olsun diyelim Rüzgar'a. Sırada ne var ne denk gelecek bilmem ama sıradaki şarkı size gelsin o zaman. Devam ediyoruz.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Müzik dünyamızın Gecemi Al Uyuyamam Esnaf Lokantası gibi nice güzel şarkısıyla beğenilen ismi sevgili Günce şimdi sohbet hattımızda.
1: Bile bile geçtim aşkımdan, yorulmam ben bu sevdadan.
0: Ve onu eğlenceli sorularım sayesinde biraz daha yakından tanıyacağız. Öncelikle nasılsınız Günce Hanım?
2: Teşekkür ederim. Sizle karşılaştık daha iyi oldu.
0: Çok sağ olun. Enerji veren sesinizle inşallah güzel bir telefon sohbetimiz olacak. Şimdi hızlı bir soru cevap turu için sohbet hattımıza hazırsanız başlıyoruz.
2: Tamam, hazırım.
0: Söylemekten en çok keyif aldığınız şarkı hangisi?
2: Şu anda Kalk Yerine Yat.
0: Güzel. Peki bu aralar dilinize dolanan bir şarkı var mı? Varsa hangisi? Kalk Yerine Yat.
2: Derdim çok beğeniyorum. Gökhan Türkmen.
0: Çok güzel evet, şarkı. Evet. Çok keyifli şarkı.
2: Evet, evet.
0: Peki devam ediyoruz o zaman. Hayatınızda ilk sevdiğiniz ya da ilk mırıldandığınız şarkıyı hatırlıyor musunuz? Öyle bir şarkı var mı?
2: Mecburen, mecburen işe gitmek mecburen, erken kalkmak mecburen, mecburiyetten. Öyle bir
0: harika
2: şey vardı, hatırlıyor musun?
0: Harika, hatırlamaz mıyım? Klasik. Evet, Mazhar Fatih Özkan klasiği.

0: En çok hayran olduğunuz yabancı müzisyen?
1: Michael Jackson.
0: Güzel. Ben de çok severim. Bayılırım. Peki her gencin ergenlik dönemlerinde büyük hayranlık beslediği, adeta onun kahramanı olan birileri vardır. Sizin var mıydı? Varsa kimdi?
1: Sezen'di. Sezen Aksu çok. Ben 12 yaşından beri hayranlıkla, yani çok büyük hayran. Posterlerini falan asıyordum duvarlarıma. Gerçekten sonra yıllar sonra beraber çalışıyoruz. Dünyanın en şanslı insanlarından biriyim herhalde.
0: Ne güzel bir duygu olsa gerek. Her ayrılık bir vurgun değmeyin. Biraz zor bir soru soracağım. Tercih yapmanız gerekseydim, bir şarkının sözlerinin mi yoksa müziğinin mi önemli olduğunu söylerdiniz? Hangisi sizin için daha ön planda? Önce müzik mi diyorsunuz yoksa sözler mi vurucu olsun?
1: Aslında sözler şarkıyı götürüyor bir şekilde. Çünkü direkt insanlara o dokunuyor ama bence müzik olduğu için bence beste bir adım daha önde diye düşünüyorum. Yani insanlara ulaşması anlamında sözler daha en direkt ulaşıyor aslında. Fakat profesyonel anlamda bence bestenin bir milim daha önde durduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Bu benim şahsi fikrim ama tabii.
0: Bence güzel bir düşünce. Yabancı şarkıları çok seviyoruz. Sözlerini bilmiyoruz ama çok sevebiliyoruz. Çok güzel gelebiliyor kulağa mesela.
1: Aynen öyle.
0: Türkiye'de yeni şarkıların heyecanla beklediğiniz biri var mı? Mesela şu kişi şarkı çıkarsa da yeni şarkısını bir dinlesem, bakalım yeni şarkısı nasıl olacak diye merak ettiğiniz biri. Sezen Aksu hariç.
1: Ben onu önceden söyledim. Genel takip ettiğim bir kişi var diyemem ama çok iyi müzik yaptığını düşündüğüm arkadaşlarım var yani. Mesela işte Gökhan Türkmen. Bence Sıla çok iyi müzik yapıyor.
0: Peki şöyle bir sorumuz var. 90'lardan favori bir şarkınız var mı? İlk aklınıza gelen 90'lar şarkısı.
1: İlk aklıma gelen ayrılmam sarılır hayallere.
0: Aa, ne güzel şarkı.

0: böyle bangır bangır.
1: Ay bütün şarkıları öyle dinliyorum.
2: Bütün şarkıları.
1: Sevdiğim ya. Bütün şarkıları öyle dinliyorum. Geçen gün bir arkadaşım vardı, döndü bana şey dedi. Ya farkında mısın dedi, yani hani kulakların hastalanacak artık, kendine gel. Ergenler gibi müzik dinliyorsun dedi. Çok kötü bir uyum. Aslında çok profesyonel olarak çok yanlış bir şey. Ama işte kendi coşkuma engel olamıyorum. Onun için şu şarkı diyemem sana. Sevdiğim her şarkıyı çılgınlar gibi dinliyorum yani.
2: Mesela bir ara hatırlıyorum, prodüksiyon stüdyosunda Michael Jackson'ın Bad şarkısının son 1,5 dakikasını özellikle bayılırım ben. Orada coşuyor her şey. Her şey coşuyor.
1: Evet,
2: böyle...
1: bilinciyi o zaman.
2: Evet.
1: O zaman
2: öyle. Böyle açıp yani... kulağımı kolonun gerçekten tam önüne koyup böyle çok fazla açıp sesi, pür dikkat, deli gibi yani, anladınız mı? Delir.

0: yolluyorum.
1: Bu arada o şarkıyı ben de çok severim. Çok hüzünlü bir şarkı. O hüznü her şarkı geçirmiyor. O hissediyorsunuz.
0: Evet, vazgeçtim. Sezen Aksu vazgeçtim mesela. Benim için çok acayip değerli, kıymetli bir şarkı.

0: çok güzel gerçekten. O zamanların şarkıları bir ayrı zaten. Peki mesela evde bir şeyler yaparken, kitap okurken veya ne bileyim herhangi bir şeyle meşgulken müzik açılır ya, kenarda da bir şeyler çalsın, tıngırdasın. O gibi anlarda siz kendi şarkılarınızı mı açıyorsunuz ya da
1: hiçbir
0: ne dinliyorsunuz?
1: Hiçbir zaman asla kendi şarkımı dinlemem. Yani

0: müzikler, o caz müzikler bana çok hoş geliyor. Çok büyüleyici geliyor. Düşünsenize, evet. Belki de dedeniz bile yokken o kadar eskiden yapılmış olması, yapılmış bir şarkıyı dinlemek bana çok büyüleyici geliyor.
1: Evet, çok inanılmaz güzel değil mi? Tarih kokuyor, aynen öyle.
0: Çok ilginç, o çıtırtı sesleri falan çok güzel geliyor.
1: Evet, plaktan özellikle. 45'likler plan vardı
0: evet,
1: ya bir zamanlar.
0: Evet, evet. Çok keyifliler gerçekten. Bence çok keyifli bir sohbet oldu. Dinleyicilerimiz de çok keyif almışlardır diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için Güncü Hanım.
1: Ben teşekkür ederim. Acayip keyifli bir sohbetti. Süper bir enerjin var. Herkese sevgilerimi yolluyorum buradan.
0: Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Bye bye.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: Hey, sen Cars. HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: αράβες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Αράβες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράβες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
4: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.
5: Hey

0: Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο, στα καταστήματά μας στην Κομωτινή, ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο με 6,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,49. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz

0: tatlını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
1: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 0...

yatsın yanıma, sarılmasın dönsün uyusun, bir gece kalsın benimle.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Malusis Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Malusis Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Malusis Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Garip Plak'tan herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Ben Nurgün efendim. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Harika şarkıları eşliğinde yine geçmişe doğru bir yolculuğa çıkmaya hazırsanız başlıyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

0: kahvesin var.
1: Efendim, bugün neden bahsedeceğiz? Samimiyetiyle hatırlanan 90'lardan gelerek hayatımıza hızlı bir giriş yapan bazı moda trendlerinden bahsedeceğim sizlere. Ama öncesinde güzel bir şarkı.

trendler sürekli değişiyor. Bazıları uzun, bazıları kısa ömürlü oluyor. Hatta bazı trendler o kadar çok yayılıyor ki adeta bıkkınlık getiriyor. Ancak 2000'lerin tüm uzay çağı etkilerine rağmen 90'ların samimi ve hareketli tarzına meydan okuyamıyoruz. Trendler sürekli değişse de 90'lar daima bizimle. İşte bugün sizlere günümüzün moda trendleri haline gelen 90'lar stillerinden bahsedeceğim az sonra.

0: İçindeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Grotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
0: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

Günümüzün moda trendi haline gelen 90'lar stillerinden bahsedeceğiz dedik. Hayvanlı sırt çantalarıyla başlamak istiyorum. 90'ların adeta vazgeçilmezi, kabarık hayvanlı rengarenk sırt çantaları daha modern bir yorumla tekrar hayatımıza girdi. Elbette 2000'lerde 90'lardan aldığı bu trende imzasını atarak uzay çağı etkileriyle sundu. Şimdilerde çocuklar kullanmakta. Devam ediyoruz.

sandal tokalarla devam edelim. Günümüzde evdeyken ya da duştayken kullandığımız bu tokalar yavaş yavaş sokağa inmekte. Özellikle 2018-2019 sezonunda podyumlarda görülen tokalar 90'ların vazgeçilmez saç aksesuarlarındandı efendim. Kızlar bilir. Ve bisiklet şortları. Son dönemin adeta çığ gibi büyüyen trendi bisiklet şortları. Birçok kişi henüz gözünü alıştırabilmiş ya da benimseyebilmiş değil bu şortları. Ancak 90'lara hakim olanların çoğu bisiklet şortlara pek de yabancı hissetmeyecektir. Kırık Plak devam ediyor.

90'lardan gelerek hayatımıza hızlı bir giriş yapan bazı moda trendlerinden bahsediyorduk sizlere. Balıkçı şapkasıyla devam edelim. Balıkçı şapkası günümüzde pek sevilen bir aksesuar olmasa da moda haftalarında önemli markaların koleksiyonlarında yadsınamayacak derecede kendini gösterdi. Yani kısa sürede her yere görmeye başlayacağız. Asıl soru şu, hazır mıyız? Kargo pantolonlar. Efendim, kargo pantolonlarda yine moda dünyasına hızlı giriş yapan parçalardan. Yalnızca podyumlarda tıpkı 90'larda olduğu gibi bol ve düşük bel halini görsek de mağaza raflarında daha dar ve bej tonlarında çıkıyor karşımıza. Zincirli bir kemerle de tam olarak 90'lara dönmek mümkün.

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, 90'ların moda trendlerinden bahsediyorduk. Cat Eye güneş gözlüklerinde sıra. Cat Eye gözlükler son dönemde değil de son birkaç yıldır hayatımızda. Yani aslında oldukça benimsedik ve modern formlara soktuk bu gözlükleri. Ama yine de hiçbir şey ne kadar vintage durdukları ve bir zamanlar 90'ların vazgeçilmezi oldukları gerçeğini değiştirmiyor. 90'lar diyoruz. 90'lara ait bir şarkıyla buluşturalım sizleri. Sonrasında buradayız.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.htrs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

90'lardan günümüze kadar çıkıp gelen moda trendlerinden bahsediyorduk. Bel çantalarıyla devam edelim. Son dönemde sıklıkla gördüğümüz ve birçok renk ve çeşitte karşımıza çıkan bir diğer trend parça da bel çantaları. Hepsi oldukça modern olan bu bel çantaları 90'ları akla getiren ilk aksesuarlardan bir tanesi. Ve file çorap. 90'lardan gelen ve neredeyse eskiyen bir trend file çoraplar. Yırtık cinlerin altında o kadar fazla gördük ki 90'lardaki etkileyici kullanımına rağmen hızlıca sıkıldık bizler bu trendte.

Tek Plak'ta Harika Şarkıları eşliğinde tüm güzelliğiyle programımız devam etmekte. 90'lardan günümüze kadar gelen moda trendlerinden bahsediyorduk. Yüksek bel, mom jeansler. 2000'lerin en karanlık dönemi düşük bel zamanlarıydı desek sanırız yanlış olmaz. Şimdi o zamanın fotoğraflarına bakınca iyi ki yüksek bel var diyebiliriz. Bir de üzerine mom jeansler hayatımıza girince 90'ların bu trendi kabul edin hayatımızı kurtarmış oldu.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

kadar saç lastikleriyle devam ediyoruz efendim. Yine evde bol bol kullandığımız ama bir türlü dışarı çıkamadığımız bu rengarenk kumaş lastikler son dönemin trendi. Elbette rengarenk bir dönem olan 90'lardan ışınlanıp enerjilerini de getirdiler. Ve bol paça pantolonlar. Uzun yıllar dar paça pantolonlarla geçti. Şimdi bacaklar için rahatlama zamanı. Abartılı bol pantolonlar tekrar hayatımıza girmiş bulunmakta. Kiloları da saklıyor. İyi ki girmiş bulunmakta.

90'lardan günümüze kadar gelen moda trendlerinden bahsediyorduk. Geldik son bölüme, spagetti askılar. Oldukça minimal ve şık bir görünüm yaratan spagetti askılı bluzlar ve elbiseler de yerini aldı efendim moda dünyasında. Böylece yazın en çok tercih edilen trendlerinden biri oldu. Ve zikzak tel taçlar. Gördüğümüz an bizi 90'ları ışınlayabilecek kadar nostaljik olan bu taçlar geri döndü. O kadar iyiler ki tam olarak 90'ları temsil ediyorlar. Güzel bir şarkı, sonrasında buradayız.

0: Discountmarkt. Μέχρι το Σάββατο, στα καταστήματά μας στην Κομωτινή, ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο με 6,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,49. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Discountmarkt. Απολαύστε ποιότητα. Πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα, με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur, VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694-562-5830. Faks numarası 253-10-22490.
2: Ferosum bilirsin.
4: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
5: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
4: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Kuşo Glue με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο Γλου με Metamet.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: me, baby, bye.
1: Millet tatilde, Muti Lamborghini ile gezsin, keyfine baksın. Biz burada bilgisayar oyunu oynayalım. Ama Zuga efsane. Ölümsüzlük şifresi falan yok mu?

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: Hey, sen Cars.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
7: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: İrem, kızım bana bir kahve daha.
1: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
2: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarı

0: Efendim, ne diyorsun?
1: Hadi ama eve gidelim.
0: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
2: Ya anlatsana,
0: İşler karıştı, sonra anlatırım.
2: Peki kuzenin ne olacak?
0: Kuzenim sana emanet. 3 güne gelirim.
2: Sen ne yapacaksın 3 gün?
1: Artık burada kalırım. Hı?

0: Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο, στα καταστήματά μας στην Κομωτινή, ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο με 6,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,49. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα. Πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Koray, bir tane daha la.
1: Sesim çok kötü lan.
0: La biz Ankara bebeğiyiz la, bir tane daha la.
1: Ne okuyak lan?
2: Güldüm abi.
1: Onu tamam seni. Tamam seni. Tamam, tamam yapıyoruz tamam.
3: Ama sessiz ol.
0: Tamam. Sustum Koray.
1: Tamam. 3, 2...

0: Ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkeme inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik hayatta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Hediye ettiğim her parçamı toplamadan içip sıçıyorum. Evet, ben de içiyorum. Hem de en fazlasından. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşiği gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.
1: Vallahi bir şey.
0: Hallo, gel onları.
1: İkler.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni
4: sevmedin? HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Καπέρις Productions.
1: Χαπέρι, έτοιμος.
2: Δώσ' το.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: I'm sorry, that was a no.
1: Padişah. Hadi
2: de çekinin.